Bir sabah kalktığında yanında beni bulamadın değil mi? Yastığımda kalan son kokumu öylece bırakıp çekip gittim o kapıdan. Evet, seni bıraktım. Çünkü sen daha öncesinde beni sadece benimle bıraktın. Demiş ya şair, kimdi giden, kimdi kalan? Aslında giden değil, kalandır terk eden diye. İşte bizimkisi de biraz o hesabı.

İstese uğruna canımı vereceğim insanı bıraktım. Çünkü varlığında yaptıkları yokluğuna göre çok daha zordu. İşte bu yüzden her şey bu yüzden.

0: İçimiz yandı gerçekten.
1: Ben de böyle kendimce arada bir dize bıraktım.
2: Evet. Güzel oldu abi. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Duygulandık.
2: Bu kıymetli eser içinde tabii ki Ferdi Tayfur'a, Ferdi Baba'ya da rahmet olsun ya. Vallahi. Söylemeden geçemeyeceğim.
1: Ferdi Baba hala yaşıyor ya bence.
2: Değil mi?
1: Bence yaşıyor.
2: Şarkıya geçelim mi?
1: Tabii ki, tabii ki.
2: Efendim şimdi sözü ve müziği Yusuf Nalkesen'e ait kıymetli bir eser okuyacağız. İcra etmeye çalışacağız. Kapın her çalındıkça diyeceğiz efendim.

0: Nalkesi'nin gerçekten harika bir eseriydi.
1: Evet.
0: Tabii şöyle, eserin gerçek kimliği tabii başka bir yerde. Biz kendimizce yorumladık. Kapılar çalındıkçadan sonra şimdi bir gene günün sonuna geldik galiba.
2: Günün sonuna geldik.
1: Evet.
2: Günün sonuna gelmişken de bu kadar kalpleri kor ettikten ve ateşe attıktan sonra bir su serpelim bence
0: artık. Hadi
1: bakalım. Ama yine yanayım.
2: Tamam, okey. Ama güzel yanalım.
1: Güzel yanalım. Bu sefer güzel yanalım.
0: Haftaya tekrar Aşk ve Ötesi programında sizlerle beraber olacağız. Sadece şimdilik hoşça kalın.

Doğudan Sesler programımız ekranları başındaki siz değerli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımız. Efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Doğudan Sesler'de birbirinden kıymetli, değerli iki değerli konuğumuz var efendim. İlk konuğumuz TRT Kültür ve Turizm Bakanlığı, özür diliyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu seslerinden, sanatçılarından kıymetli kardeşim. O güzel alkışlarınız onun için olsun. Neşe Demir efendim. Alkışlarınızla.

0: Çok teşekkür ederim.
1: Alkışlarınız Neşe Demir için olsun efendim. Çok teşekkürler. Sesine soluna sağlık Neşe.
0: Ben teşekkür ederim. Hoş geldin. Tuncay'cığım, hoş
1: bulduk. Sefa geldin. Sefalar getirdin Cancağızım.
0: Çok teşekkür ederim. Ne mutlu bana.
1: Erzurum'a daha önce gelmiş miydin?
0: Çok güzel. Erzurum'a daha önce birkaç kez geldim.
1: Ha, bu ilk değil yani.
0: Evet. Geçen kış hatta birlikteydik kıymetli arkadaşlarımızla. Yeni değil. Hemşeri de sayılırız. Ben Ardahanlıyım. Yakınız. Buradan da Ardahan'a da selam olsun. Kars Ardahan'adır. Anadolu'nun dört bir yanından bizleri izleyen herkese selamlar, sevgiler olsun. Sizler de hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederiz. Seni hemen yerine alalım.
0: Teşekkür ederim.
1: Kıymetli konuklar, değerli izleyenler. Şimdiki konuğumuz, bir büyüğümüz, bir ustamız. Yıllar yılı o duruşu ile Türk halk müziğine hem bir kaynak kişi olarak hem bir derlemeci olarak kazandırdığı eserlerin yanı sıra çok uzun yıllardır yetiştirdiği talebelerle bu kültüre, bu musikiye hizmet etmiş, daha sayamayacağım, daha o kadar çok şey var ki şimdi kendisinden dinlemek çok daha yerinde ve çok daha doğru olacak efendim. Bir ustamızı, bir ağabeyimizi, bir babamızı diyelim, öyle söyleyelim, emmimizi Erzurum tabiriyle onu ağırlıyoruz efendim. O güzel alkışlarınız İhsan Öztürk için olsun. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
1: Hocam bizi kırmadınız. Çok teşekkür ediyoruz. Efendime söyleyeyim. Yalnız koymadınız. Yıllardır hem derlediğiniz hem notaya aldığınız, kaynak kişilik ettiğiniz eserleri biz her zaman keyifle okuyorduk. Bugün o keyif öyle olacak ki sizden dinleyeceğiz. Birlikte okumaya çalışacağız.
2: Birlikte okuyacağız tabii ki.
1: Geldi geçti benim ömrüm. Ömrüm kadrini bilmedim. Bir kuş gibi uçtu ömrüm. Ömrüm kadrini bilmedim. Alkışlarınız İhsan Öztürk için efendim.

0: Ömrünüze bereket olsun hocam.
1: Çok teşekkürler.
0: Neşe, tekrar hoş geldin Cancağızım.
2: Hoş bulduk abicim.
0: Ben doğru söyledim mi? Kültür ve Turizm Bakanlığı, evet. İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Tesanatçısı. Evet. Nasıl gidiyor çalışmalar?
2: Güzel gidiyor. Yani periyodik konserlerimiz oluyor.
0: Siz biraz da yoğun çalışıyorsunuz.
2: Yoğun çalışıyoruz, evet.
0: Yani eskiye nazaran Kültür Bakanlığı biraz daha böyle şey içerisinde, böyle daha aktif.
2: Bayağı aktifiz, öyle diyebilirim. Çalışmalarımız, konserlerimiz epeyce yoğun.
0: Kurum dışında yaptığım işler var mı? Çalışma vesaire.
2: Kendi bireysel çalışmalarım oluyor.
0: Çok güzel.
2: Yani konserlerimiz.
0: Çok güzel.
2: Yeni single çalışmalarımız. 2016'da bir albüm çalışması yapmıştım. Ama onun sonrasında daha çok single üzerinden çalışmalarımızı paylaşıyoruz.
0: Daim olsun.
2: Sağ olun.
0: Daha niceler olsun.
2: Teşekkür ederim.
0: Şimdi bir Nesimi Çimen eseri var.
2: Evet.
0: Hocam, Nesimi Çimen'le de ilgili o kadar çok şey anlattınız ki aslında.
1: Evet, evet.
0: Nesimi Çimen ustayla da çok oturmuşsunuz.
1: Çok sohbetlerimiz oldu. İstanbul'da Beykoz'da oturuyordu. Rahmetli Yavuz Top beni tanıştırdı. Galiba 81
0: Yavuz
1: yılı falandı.
0: Hocamıza da rahmet olsun.
1: Evet. Onun evine Nida Tüfekçi ile de gittik. Ali Ekber Çiçek'le de, onlarla da. Çok güzel meşkler yaptık orada.
0: Çok güzel eserler var. Çok enteresan eserler var. Söz unsurunun dışında müzikal olarak da çok.
1: Tabii.
0: Kendine has güzellikleri barındıran çok muhteşem eserler.
1: Çok güzel eserler bıraktı. Rahmet olsun ona da.
0: Dinleyelim mi?
2: Dinleyelim tabii. Dinle beni nazlı yârim diyeceğiz.

0: Sözlerin isim Çimene, müziği de oğlum
1: Nazım
0: Mazlum
1: abi,
0: Çimene ait
1: evet.
0: bir eser.
1: Yola revan
0: Evet,
1: olalım mı?
0: olalım artık.
1: Alkışlarınız. Teşekkür kardeşim efendim.
0: Teşekkürler.

0: Çok teşekkür ederim.
1: Şimdi hem yetiştirdiğiniz talebelerle, hem derlediğiniz türkülerle, hem notaya aldığınız eserlerle, bunların dışında bir de çok uzun yıllar çok önemli isimlerle de birlikte çalıştınız. Albümlere yönetmenlik yaptınız değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet.
1: Yani ne tarafını anlatayım bilemiyorum ki. Kimlerle çalışmıştınız hocam?
2: Sahnede Nurettin Dadaloğlu, Aliye Akkılıç eskilerden.
1: Vay.
2: Yıldıray Çınar, İzzet Altınmeşe, Selahattin Alpay, Recep Kaymakam gibi İbrahim
1: Tatlıses. Belkıs Abla'yla da çalıştınız değil mi siz? Belkıs Abla'yla da.
2: Belkıs Akkale'yle, evet, evet.
1: Hepsine eşlik ettiniz.
2: Hepsine eşlik ettim. Birçoğunun plaklarını da yönettim.
1: Ne güzel, ne mutlu hocam.
2: Özellikle İzzet Altınmeşe'nin 90 yılına kadar okuduğu tüm plakları ben yönettiydim.
1: Siz yaptınız değil mi?
2: 90'dan sonra işte ben artık Ankara dışına çıkmayacağım dedim.
1: Dolayısıyla hani müzik yine devam, üretmek yine devam ama...
2: Tabii tabii, şimdi tabii farklı meşgaleler insanın zamanını alıyor. Dershane var, okul var, işte konservatuvarda derslere
1: gidiyor. Bugüne kadar hiç düşündünüz mü hocam? Ne kadar, kaç talebe yetiştirmişsinizdir?
2: Valla binleri açtığını düşünüyorum ama hiç çetelesini tutmadım.
1: Ne güzel. Rica Cemil'le konuşuyorduk da dedi ki elinin değmediği Ankara'da hocanın belki kimse kalmamıştır, yoktur dedi. İşte,
2: belki benim şansımdan çok yetenekli öğrenciler geldi bizim dershaneye. Ve uzun soluklu geldikleri için semeresini de görme şansım oldu.
1: Ne güzel.
2: Şimdi birçok profesör öğrencim var, bakıyorum profesör oldular falan.
1: Ne güzel.
2: Gurur duyuyorum.
1: İmrenilecek bir...
2: Evet.
0: Güzel değil mi? Bizlere de ne mutlu ki hocam, bugün burada sizlerle birlikteyiz.
2: Vallahi ben
0: onur
2: de,
0: duydum
2: ben
0: hocam,
2: de çok
0: gerçekten.
2: Sizlerle birlikte olmaktan ben de gurur duyuyorum.
1: Efendim, bizim hani yıllardır kulağınızda aşina olduğunuz, dinlerken mutlaka eşlik ettiğiniz birbirinden de güzel türküler var hocamız repertuara kazandırdığı. Hocam birkaç tanesinin ismini söyler misiniz? Yine birkaç, bir ikincisini okuyacağız ama. Gam elinden benim zülfü siyahım var
2: benim
1: mesela.
2: Benim zülfü siyahım, bir kararda durmayalım. Ayrılık hasret hikâr etti cana.
1: Oy.
2: Bir ay doğar ilk akşamdan gecede.
1: Belik eserler.
2: Fırsat eldeyken bir an el kazan. Yani, bir de şansımdan belki çoğu gündeme geldi o türkülerin.
1: Ama çok güzel eserler
2: bu,
1: hocam.
2: Biraz da ben önce kendi süzgecimden geçirdikten sonra repertuar kuruna verdim çoğu eseri.
1: Yani o eserlerin kimisine siz kaynak kişilik etmişsiniz. Kimisini derlemişsiniz, notayı almışsınız zaten, onu hiç söylemiyorum.
2: Evet. Şimdi tabii TRT Repertuar Kurulu ses kaydı da istediği için notayla birlikte. Bazı türküler var işte benim Şarkışla'da. Bu arada dostlar, ben Sivaslıyım, Şarkışlalıyım. Kaynak kişi rahmetli olmuş. Yani o türküyü yakan kişi. Çok doğru okuyanlara da rastlamayınca bazı türküleri kendi sesimle kaydederek kurula verdim. Bazı türküler de öyle girdi.
1: Çok güzel. Emeklerinize sağlık.
2: Teşekkür
1: ederim. Tabii Aşık Veysel tarafını hiç saymıyoruz. Ona sonra...
2: Tabii Aşık Veysel ile ilgili de epey ders çalıştım.
1: Çok notaya aldığınız eser var yine.
2: Evet.
1: Veysel
2: bir de
1: ilgili.
2: İşte Kültür Bakanlığı yayınlarından çıktı geçen yıl. 90 küsür türkü.
1: 90 küsür.
2: Evet. Aşık Veysel'den yazdım.
1: Oy hocam. Hem Veysel Usta'yı yad edelim.
2: Olur tabii.
1: Lütfederseniz. Ben bir uzun okumaya çalışayım.
2: Siz,
1: estağfurullah. Eşlik ederseniz ben sizi yoldaş olmaya çalışırım.
2: Eyvallah.
1: Ona bağlı olarak da hocam yine Çorum'dan, Ali Çakmak'tan derlediğiniz çok güzel bir eser var. Sana bir nasihatim var diye. Hem sözü itibariyle hem didaktik hem de melodisi itibariyle çok güzel bir eser. İkisini peş peşe bağlarız. Arkadaşlar, bu arada uzun zamanın altına böyle dem verirseniz daha keyifli olur, daha rahat olur. Olur mu? Evet.

0: Sağ olun.
1: Hocam çok teşekkür ederim.
2: Ben çok teşekkür ederim.
3: Ağzınıza sağlık hocam.
1: Gönlünüze, emeklerinize sağlık olsun. Çorum hem enstrümantal olarak yani halaylarıyla falan da,
2: evet,
1: havalarıyla,
2: evet,
1: da çok enteresan ve çok zengin bir yer hocam. O Anadolu'da.
2: Çok zengin bir yer. Bir de bu Ali Çakmak benim bir öğrencimin babasıydı.
1: Hmm.
2: Bana aşağı yukarı 14 türkülük bir
1: 14 eser,
2: türkü bıraktı rahmetli. Bazılarını yazmadım henüz.
1: Ha da yazılmamışlar da var.
2: Var, evet.
1: Hocam bir an evvel el atın. efendim dedim ya hani birbirinden güzel aşina olduğunuz türküler var. Hocamızın kaynaklık ettiği, derlediği. Şimdi onlardan bir tanesini beraber okuyalım mı hocam?
2: Tabii
1: yani
2: ki.
1: Yani izniniz olursa Neşe'yle ben de size eşlik edelim.
2: Tabii
1: Hacı
2: ki olur.
1: Lobası efendim. Hacı Lobası'nı engin mi sandın diyor. Ayağında potin, zengin mi sandın? Her olur olmazı dengin mi sandın?
2: Evet.
1: Ay da geçti göremedim diyor yar seni. Yalnız sizin o hani şeyde repertuarda olmayan sözü biz hocam yazdığımız yeri maalesef nasıl olmuşsa yitirmiş.
2: Olsun, sağlık olsun.
1: Hangisini okuyalım hocam?
2: Hangisini isterseniz. Yani üçe böleceğiz değil mi? Üçümüz,
1: evet,
2: birlikte söyleyeceğiz.
1: Bir, evet, sizde, iki, tamam, sende Neşe. Ben de bakarım vaziyete.
2: Bu türküyü Mustafa Köseoğlu diye bir büyüğümüz yakmıştır Şarmışlalı. Ayşe diye bir kızı sever. Kız önce ilgisiz kalmaz ama daha sonra bir harp okulu öğrencisine kız gönlünü düşürür ve Mustafa'dan uzaklaşır.
1: Ona isnaden
2: işte ayağında bir potin derken o kabaralı eski işte askeri üniformalarla gelir lazım. Onu kastediyor. Kızı Filiz var İstanbul'da, ona da selam olsun.
1: Selam olsun hocam. Hemen. En sonunda tren gelir kıtasını okuruz hocam.
2: Olur, tamam.
1: Siz biri okuyun, Neşe hangisini isterse. Şöyle yapalım.

0: Efendim alkışlarınız. Evvela İhsan hocamız. Sonra da sevgili Neşe bir kardeşimiz
1: için olsun. Teşekkür ederiz.
0: Evet, kendine sağlık.
1: Sağlık hocam.
2: Kolektif bir yorum oldu. Ağzımıza sağlık.
0: Hocam emeklerine sağlık. Hakkını verebildiysek ne ala.
2: Çok güzeldi.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Celal Ağdı var bizim repertuarımızda. Celal Oğlan üzerine bir başka eser de vardır hatta.
2: Celal ile ilgili epey şahıt var. En çok bilineni de Divriğ'in İpek Mendil Danedane olanı.
0: Evet.
2: İki tane de ben Celal Ağdı dinledim. Hı hı. Benim derlediğim türkülerin kahramanı eskiden Şarkışlı'ya bağlı olan Deliyaz Köyü var. Şimdi Altınyayla ilçe olunca oraya bağladılar. Oralı bir delikanlıdır. Sivas'a başlık parası biriktirmek için çimento fabrikasında çalışmaya gider.
0: Yani onun hikayesini nakşeden bir eser.
2: Orada da hasta olur. Fabrikada yatıp kalkmaktadır.
0: Hazinli bir hikayesi var.
2: Düğün günü de vefat eder.
0: Düğün gününde vefat ediyor. Ay. Dinleyelim mi hocam? Alkışlarınız İhsan Öztürk için efendim.

0: Alkışlarımız İhsan Özlük için efendim. Yine hocamızın kaynaklık ettiği sanırım ayrılık hasreti. Nesim İçmen'den evet. alınma değil mi?
1: Evet.
0: Özür dilerim. Derlediğiniz. Evet. Güzel bir türküyü de ben okumaya çalışayım. Hakkını verebilirsek
1: tabii
0: ne ala.
1: Tabii ki keyifle dinleyeceğiz tabii.
0: Haydi bismillah.

0: Yine de gidiyordum.
1: Oo, ne güzel.
0: Lise bitince de İTÜ'nün sınavına girdim.
1: Çok
0: O
1: güzel.
0: zaman da yine eş zamanlı devam ettirdim.
1: Çok güzel.
0: Haliki Üniversitesi'nden de mezun oldum abiciğim.
1: Çok güzel.
0: Yani şöyle vaktimiz herhalde azaldı. Acaba bir hareketliğe mi geçsem dedim bunu es geçip. Çok bilemedim şu an
1: Son
0: zamanı ama.
1: 9 dakikamız mı? Oo.
0: Kaç?
1: Son 9 dakikamız. O zaman şeyi dinleyelim mi?
0: Şu
1: Şu
0: dünyada
1: dünyada
0: üç
1: üç
0: şey
1: şey.
0: vardır. Hem de
1: Aynen.
0: babama göndermiş olayım.
1: Hadi
0: Biz
1: bakalım.
0: böyle aile meclislerinde hiç es geçmeden okuduğumuz türkülerdendir.
1: Haydi bakalım. Akşamız Neşe Demir için
0: Haydi
1: efendim.
0: bakalım.

0: Teşekkürler. Sağ olun.
1: Yaşa, ağzına sağlık, gönlüne sağlık, yüreğine sağlık can canım.
0: Canım abim, çok teşekkür ederim.
1: Efendim, başta ekranları başında olan değerli izleyenlerimizin, stüdyomuzda bulunan kıymetli konuklarımızın ve sonra da sizin affınıza sığınırım. En başta dedim ya, o kadar çok sormak istediğimiz, anlattırmak istediğimiz şey var ki hocamıza. Hem Neşe kardeşimizden hem hocamızdan da dinlemek istediğimiz eserlerimiz de vardı ama zamana sığamadık. O da benim kabahatim. Borcumuz olsun. Bunu saymayız hocam. Bir daha bekleriz.
2: Seve seve.
0: Zevkli.
1: Çok mutlu olduk. Bizim için keyif oldu, mutluluk oldu. Efendime söyleyeyim. Sesinize, solunuza sağlık olsun hocam. Emekleriniz daim olsun.
2: Çok teşekkür ederim. Ben de bu güzel davet için programda katkısı olan, emeği olan herkese ve sana çok teşekkür ediyorum. Neşe kızımıza da başarılar diliyorum.
1: Çok teşekkür,
0: çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederiz. Efendim, değerli izleyenler, kıymetli konuklar, efendim sizlere Erzurum'dan, TRT Erzurum Aşık Yaşar Rehane Stüdyosu'ndan Doğudan Sesler programıyla seslendik. Türkülere ses olmaya çalıştık. Hocamızın ışığında. Çok teşekkür ediyoruz kendisine ve kıymetli Neşe kardeşime. Yayında, yapımda emeği geçen herkese çok teşekkürler ediyoruz. Bir sonraki programa değin. Türkülerle kalın. Efendime söyleyeyim. Türküler yarınınız, türküler yarınınız olsun diyoruz. Güzel bir halayla veda ediyoruz efendim. Sağlıcakla.

0: Ağzına sağlık Aman abi.
1: Teşekkür ederim.
0: Arkadaşlarla beraber çok güzel, çok keyifliydi.
1: Çok güzel bir zeybek oldu. Oralara da selam olsun.
0: Evet, eyvallah.

0: Bir Hoş Seda bu akşam TRT Müzik'te.
1: Yıldız'ı sevgili Ezgi Eyüboğlu'na bırakıyorum biliyorsunuz.

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

Gaziantep'te, Türkiye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi sanatçıları ve dinleyicileri bir araya getiren bölgeye özgü bir müzik eğlencesi türü vardır. Gaziantep'te bu tür meşk, ikinci saz olarak adlandırılır ve 1920'lerde ortaya çıktı. 1970'lere kadar giderek popülerleştiği söylenir.

Türkiye'deki diğer faslı türlerinden farklı olarak, ikindi saz, ikindi namazından sonra gündüz yapılan bir etkinlikti ve hem erkekler hem de kadınlar katılırdı. Altın çağında ikindi saz Gaziantep'in seçkinlerinden dinleyiciler çekiyordu ve neredeyse her gün düzenleniyordu. Ud, kanun, keman, klarnet, telli davul ve cumbuş gibi enstrümanlar eşlik ediyordu. Gaziantep fasıllarının mirası, Faruk Lük gibi önemli kültür taşıyıcılarıyla devam ediyor. Kendisini ziyaret etme ve Rum kalede birlikte çalma şerefine nail oldum.

0: Evet, hoş geldiniz.
1: Efendim, hoş bulduk. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz Gazi şehrimize, Gaziantep'imize. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
0: Hoş buldum. Türkiye Dinleyen programımızı sizi konuk etmekten çok şeref duyuyorum. Faruk Lük Bey, yanınızdaki arkadaşları da tanıtır mısınız?
1: Tabii ki. Efendim, sevgili Cümbüş Üstadı Yılmaz Çetin, sevgili Kanun'da Hasan Bozkaya ve Mecit Çalışkan.
0: Çok memnun oldum. Bugünkü konumuz tabii ki Antep. Bir kez önce Antep'e geldim ama çok kısa kaldım ve o zamanlarda hiç Antep'in müziği giremedim.
1: Evet.
0: Sizden dinlemek benim için çok heyecan verici bir şey. Ben 10 senedir aslında Türk sanat müziği öğrenmeye çalışıyorum. Bir makamsal müziği ama daha çok klasik Türk müziği, Türk sanat müziği ağırlıklı bir çalışma yapıyorum. Daha sonra halk müziği keşfetmeye başladım da Antep müziği gelince daha çok kulağıma aşina geliyor. O yüzden eşlik etmekten keyif alırım.
1: Biz de çok memnun oluruz.
0: Vallahi inan.
1: Ay vallahi çok memnun oluruz inşallah. O zaman Gaziantep'imizin güzel bir türküsü var. Ellerinde bir ipekten halı var. Şeker yemiş dudağında balı var. Ben de bildim bir münasip yarı var diyelim mi?
0: Bir deneyelim mi?
1: Bir deneyelim.
0: Tamam, güzel olur. Evet.

0: Ağzınıza, ellerinizi sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Sizin de elinize sağlık. Vallahi sanki daha önceden prova yapmışız gibi, böyle daha önce birlikte çalışmışız gibi.
0: Hep öyle olsun.
1: Hep öyle olsun inşallah.
0: Çok iyi değil.
1: Efendim, bir Bahçalarda Mor Beni türkümüz var. Yıllar önce Gaziantep'te üç semavi dinin bir arada yaşandığı bir şehir. O yıllarda Ermeni bir kızla Antepli bir gencin aşkını anlatır. Efendim, kız tarafı der ki, oğlan dinini değiştirir de bizim tarafa gelirse, yani Hristiyan olursa biz kızı veririz der. Oğlan tarafı da der ki, kız Müslüman olursa biz bu evliliğe rıza gösteririz der. Ama her iki tarafın aileleri buna yanaşmaz. O yüzden aşkından verem olmuş bir Antepli gencin aşkını anlatır bu türkü. Tabii türküler özümüzdür bizim. Yüreğimizin dili, başımızın sevda yelidir. Türküler, ana, bacı, kardeş, gurbete gidip dönmeyen oğul, hasret çeken yavukludur. Türküler Anadolu'dur diyoruz.

0: Yeah.
1: Wanna tell this to John Boy?
0: Olacak. Hayata koş.

0: Ağzını, ellerinizin sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Bu Antep düğünlerinde, yani Gaziantep düğünlerinde özellikle söylenen türkülerden bir tanesiydi.
0: Aslında bilmiyorum ama sizi biraz taklit etmeye çalıştım. Umarım bozmamışımdır.
1: Yok, ellerinize sağlık. Gerçekten iyiydiniz. Çok iyiydiniz.
0: O zaman sizden bir toprağa dönmeden önce,
1: evet,
0: sizden bir son eser dinleyebilir miyiz?
1: Tabii ki. Mektebin bacaları mı yapalım? Ne dersiniz? Yoksa curha mı yapalım? Ne dersiniz?
0: Ya, eminim ki siz saatlerce çalabiliyorsunuzdur. Bu sadece tadımlık olacak, kalacak.
1: Hadi mektebin bacaları yapalım.

0: Ağzınıza, ellerinize sağlık.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Siz de bizlere eşlik ettiniz. Ne güzel. Bir şarkımız daha var. Culha yapalım o zaman.
2: Culha yapalım. Evet, bir Hatep türküsü. Bekele Culha.

0: Ağzınıza, ellerinize sağlık.
1: Sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.
0: İsterim ki bu son olmasın. Devamını olsun en yakın zamanda.
1: İnşallah. Çok inşallah. Efendim her zaman, her zaman bekleriz. Gaziantep'imize, Gazi şehrimize tekrar tekrar hoş geldiniz. Türkiye'yi dinliyoruz değil mi?
0: Türkiye'yi dinliyoruz.
1: Türkiye'yi dinliyoruz.
0: Bugün Türkiye'yi dinliyoruz.
1: Evet, Türkiye'yi dinliyoruz inşallah.
0: Teşekkür ederim. Eksik olmayın. Bir dahaki sefer görüşmek dileğiyle.
1: İnşallah. İnşallah. Karşımda

0: Müzik yolcuları Çarşamba TRT Müzik'te.
1: Ufalana ufalana kaç kuşak eridik bu yollarda, kimimiz yerle yeksan, kimimiz zor ayakta.
2: Bugün zarif yorumu, güçlü sesiyle müziğimize değer katan çok değerli bir sanatçı konuğum var. Sevgili İpek Acar bizlerle.

0: Ağzına sağlık Aman abi.
1: Teşekkür ederim.
0: Arkadaşlarla beraber çok güzel, çok keyifliydi.
1: Çok güzel bir zeybek oldu. Oralara da selam olsun.
0: Evet, eyvallah.

0: Bir Hoş Seda bu akşam TRT Müzik'te.
1: Yıldız'ı sevgili Ezgi Eyüboğlu'na bırakıyorum biliyorsunuz.

yüce dağların önü, güneşin yüzü Taşkent. Binlerce yıllık tarih, Özbekistan'a başkent. Güzel ziynet eşyası, özümde Özbekistan. Güzellikler içinde görenler olur hayran. Hilal'in yoldaşıdır can 12 yıldız. Candan, yürekten kardeşleriz biz. Soyumuz, töremiz, birdir kanımız. Özbekistan, Türkiye bizim canımız. Merhabalar, ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımız için Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teyiz. Taşkent'ten merhabalar.

0: Özbekistan'ın kültürünü, sanatını, geleneksel müziğini sizlere sunmak üzere gerçekten çok güzel bir atmosferde değerli sanatçı arkadaşlarımızın oluşturduğu Şükrana grubuyla birlikteyiz. Onlar Özbekistan'ın kültürünü, sanatını, geleneğini yaşatan gençlerden oluşan çok güzel bir grup. Çok teşekkür ediyoruz onlara. İlk gerçekten çok güzel bir eser icra ettiler. Efendim enstrümantal olarak bir potpori icra ettiler. Efendim merhabalar.
1: Merhaba.
0: Çok güzel bir grup. Gerçekten muhteşem eserler icra ediyorsunuz. Birazdan size döneceğim ama önce bir sağ tarafa dönmek istiyorum. Hemen değerli yine sanatçı arkadaşımıza. Sizi tanıyalım istiyorum.
2: Ben okula okuyorum. Yunus Recep İnam'daki okula okuyoruz.
0: Evet.
2: Dördüncü kurs talebesiyiz.
0: Evet.
2: Şükrana grubundayız.
0: Evet. Özbekistan'ın geleneksel müziğini icra ediyorsunuz değil mi?
2: Evet.
0: Evet. Bu enstrümanın ismi ne peki? Tam
2: Dutar.
0: Olarak?
2: Dutar. İsmi Dutar.
0: Dutar. Evet. Herkes herhalde Dutar çalıyor aşağı
2: yukarı. Herkes Dutar çalıyoruz.
0: Bu şart mı peki? Bizde de konservatuvarlarda hani mesela mutlaka bir enstrüman çalmak şartı vardır. Sizde de öyle mi?
2: Evet, bizde öyle.
0: Ekip olarak yani grup olarak daha çok nerelerde müzik icra ediyorsunuz? Evet.

0: grup olarak Paris, Fransa'da, Paris'te müzik icra ediyoruz.
1: Yani bütün Avrupa'ya gidiyorsunuz.
0: Evet, Avrupa.
1: Farklı şehirlere gidiyorsunuz. Daha
0: Evet.
1: çok halk konserleri yapıyorsunuz o zaman. Halk konserleri
0: Halk
1: yapıyorsunuz.
0: konserler yapıyoruz.
1: Toplumlar kültürleriyle yaşar. O yüzden çok kıymetli bir şey yapıyorsunuz. Özbekistan'ın kültürünü müzikle yaşatıyorsunuz. Bu kültürün devam etmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok
1: Bu
0: teşekkür ederiz.
1: çalışmaların devamını diliyoruz. Efendim hemen sol tarafıma dönüyorum. Değerli solistimiz, sanatçımız Firuze Hanımefendi bize Özbekistan'ın yine geleneksel müziğinden bir eser icra edecekler. Hangi eseri okuyacaksınız?
2: Ben Alensin güzel eserini okudum.
1: Peki buyurun.

0: Taş astıda kap kara şahla gözün de.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel söylediniz. Gönülden ve yürekten okudunuz. Devamını diliyoruz.
2: Rahmet.
1: Özbekistan'ın müziği yaşasın, kültürü yaşasın, sanatı hep kıyamete kadar yaşasın inşallah
2: Rahmet.
1: Diyoruz.
2: İnşallah.
1: Ben arkadaşlarıma sorduğumda hangi şarkıyı, türküyü okuyalım Türkiye'den diye sorduğum zaman kendileri enteresan bir şekilde hemen Erzurum Çarşı Pazar türküsünü okumak istediklerini benimle birlikte söylediler. O zaman müsaade ederseniz hep birlikte bir Erzurum Çarşı Pazar türküsünü Özbekistan'ın bu güzel atmosferinden sizlere seslendirelim.

0: Sarı gelin türkümüzün malumunuz hikayesi çok hüzünlü ve bütün Türk dünyasına sirayet ettiğini, bütün Türk dünyasını etkilediğini Özbekistan'da bizlerden istenmesine bakaraktan anlıyoruz. Efendim Sarı Gelin'den sonra tekrar ben değerli sanatçımız, solist arkadaşım Firuze Hanım'a dönmek istiyorum. Firuze Hanım yine Özbekistan'ı bize anlatacak, Özbekistan'ın güzelliklerini bize tanıtacak güzel bir eserle bizlerle birlikte olacak. Hangi eseri okuyacaksınız?
1: Ben hazır. Sakkınamay Saftikaran eserini okuyacağım.
0: Peki buyurun.

0: Yüzlerce yıllık tarihi eserlerin içerisinde geleneksel müziği yapmak, dinlemek, çekmek gerçekten çok büyük keyif. İnsana çok büyük mutluluk veriyor. Firuze Hanım'a çok teşekkür ediyoruz bu güzel icrasından dolayı. Bütün hayatı boyunca inşallah geleneksel müzikle hemhal olmasını ben temenni ediyorum. Ki Azerbaycan'ın, Özbekistan'ın, Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Türkiye'nin kültürü, sanatı hep yaşasın, var olsun. Çok teşekkür
1: i̇nşallah.
0: Ederim. Sağ olun.
1: Teşekkürler.
0: Sevgili izleyenler, şimdi sırada çok değerli bir solistimiz, sanatçımız var. Kendisi Türkiye Türkçesini de çok güzel konuşuyor. Bize çok güzel bir eser icra edecek. Onu da davet etmek istiyorum. Firuze'ye teşekkür ediyorum. Mohi Çehre hanımefendi, buyursunlar. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Siz bize hangi eseri okuyacaksınız acaba bugün?
2: Okuyacağım eser, ben 18 yaşımdayken ustazımdan öğrenmişim. Onu şimdi biz Farengiz'le yazmışız. Çok evet. Senedir birlikte söylüyoruz. Bugün
0: sözleri size ait yani.
2: Yok, Hamza Hakimzade Niyazi sözü.
0: Müziği mi size ait? Yazmışız,
2: müziği de benim.
0: Yazmışız derken çalışmışız demek.
2: Yani,
0: çalıştınız, anladım. Çalıştınız. Çünkü yazma bizde biliyorsunuz. Efendim, müziğin sözünü yazma anlamına
2: kaydettik
0: geliyor.
2: Kaydettik demek istedim.
0: Evet, peki buyurun.

Orta Asya'nın incisi, medeniyetlerin merkezi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te genç kardeşlerimizle kültürü, sanatı, kardeşliği paylaştık. Kalbimiz sımsıcak ayrılıyoruz. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Hüsamettin Subaşı...
1: Hem o yandan hem bu yandan, vallahi usandım bu candan.
0: Ve Ezgi Azizoğlu'na...

0: Hakan abinin de bize biraz emaneti gibidir şu anda. Kendisi daha güzel anlatacaktır bunları. Selim Bölükbaşı biraz sonra bizlerle olacak.
1: Uyan Ali, uyan. Uyanmaz oldun.
0: Sen getirdin değil mi Kemal?
2: Tabii Kemal Çam getirdim. Ben biliyorsun tabiri caizse tırnak içinde söyleyeyim, silahsız gezmiyorum. Silahlarım hep yanımda.
3: Aşk ve Ötesi yarın TRT Müzik'te.

0: Ağzına sağlık abi. Teşekkür ederim. Arkadaşlarla beraber çok güzel, çok keyifliydi.
1: Çok güzel bir zevk oldu. Oralara da selam olsun.
0: Evet, eyvallah.

0: Bir Hoş Seda bu akşam TRT Müzik'te.
1: Yıldız'ı sevgili Ezgi Eyüboğlu'na bırakıyorum biliyorsun.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit'i o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

0: Ağzına sağlık Aman abi.
1: Teşekkür ederim.
0: Arkadaşlarla beraber çok güzel, çok keyifliydi.
1: Çok güzel bir zeybek oldu. Oralara da selam olsun.
0: Evet.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Ağzına sağlık abi.
1: Teşekkür ederim.
0: Arkadaşlarla beraber çok güzel, çok keyifliydi.
1: Çok güzel bir zevk oldu. Oralara da selam olsun.
0: Evet, eyvallah.

0: edersiniz. Numaranızı alabilir miyim?
1: 112 112.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: Ağzına sağlık abi.
1: Teşekkür ederim.
0: Arkadaşlarla beraber çok güzel, çok keyifliydi.
1: Çok güzel bir zevk oldu. Oralara da selam olsun.
0: Evet, eyvallah.

aldı, götürdü benden. Kimi umutlarımı, kimi inançlarımı.

0: Furkan abinin de bize biraz emaneti gibidir şu anda. Kendisi daha güzel anlatacaktır bunları. Selim Bölükbaşı biraz sonra bizlerle olacak.
1: Uyan Ali, uyan. Uyanmaz oldun.
0: Sen getirdin değil mi Kemal?
2: Tabii Kemal Çam getirdim. Ben biliyorsun tabiri caizse tırnak içinde söyleyeyim silahsız gezmiyorum. Silahlarım hep yanımda.

Merhaba sevgili izleyiciler. TRT Müzik kanalında yayınlanan Kudema programına hoş geldiniz. Bu hafta da geçen hafta olduğu gibi kadim şairlerle çıktığımız yolculuğa Niyazi Mısri ile devam ediyoruz. Bölüm başında Niyazi Mısri'nin gazeline yapmış olduğumuz bir besteyi seslendirdik. Ey çarhı dün, nettim sana, hiç vermedin rahat bana. Şimdi sözü yine şiire bırakacağız. Milat Salmani hocamız Niyazi Mısri'ye ait bir şiir seslendirecek. Buyurun sayın hocam.

Aldın mı gönül hüsnüyle yekta haberin sen? Duydun mu hem ol Yusuf-ı Ziba haberin sen? Yakub veş, ol didelerin görmez olunca, ağladı mı ta sorsan o bina haberin sen? Yusuf yoluna ağlayan ancak deme Yakub. İşittin anı, n'oldu Züleyha haberin sen? Kaysı nice yıl ağlatıp inletmedi mi aşk? Alsan nola bir doğruca Leyla haberin sen? Dağlar dahi dayanmaz onun yüzüne karşı. Alimlere sor, Tur ile Musa haberin sen. Her kanda anın zerreyi hüsnün göresin, sor. Ola duyasın hasret ile ta haberin sen. Sular gibi yüzün yere sür, kalma yolundan. Alçakta alırsın yürü derya haberin sen. Alemde nice yüz bin olur aşka giriftar. Gel sorma o mecnunlara dana haberin sen. Bülbüllere sorma yürü var haleti aşkı. Pervaneden al gizlice tenha haberin sen. Tevhidi sanır La ile isbat-ı vücudu. Sorma güzelim onlara illa haberin sen. Lahut ile nasutu gönül anladın ise, Mısri ana sor, Kaf ile anka haberin sen. Mısri ana sor, Kaf ile anka haberin sen.

Kur'an-ı Kerim'de yer alan Yusuf kıssasını da konu edinen bu şiir için Milat Salmani hocama çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz de müzikle Niyazi Mısri'nin bizi çıkardığı yolculuğa devam edeceğiz. Eserimizin ilk mısra şu şekilde: Bakıp cemali yare, çağırıram dost dost. Buyurun sayın arkadaşlar.

Bu güzel icra için arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Tekrardan teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar. Şimdi sözü şiire bırakıyoruz. Milat Salmani hocam Niyazi Mısri'nin uzunca bir gazelini seslendirecek. Kendisine gitarıyla Emre Işık eşlik edecek. Buyurun sevgili arkadaşlar.

Gül müdür, bülbül müdür şol zar-ı giryan eyleyen? Ten midir ya can mıdır hem arşı seyran eyleyen? Nar-ı bad-u ab-u hakin, gel haber ver aslını. Kim buların her birini emre ferman eyleyen? Ateşin germiyetinin sırrını duyur bize. Geh hilaf üzre onu kimdir gülistan eyleyen? Yelde kimdir geh nesim o geh seba zevkin veren? Gâh hışmiyle nice büldanı viran eyleyen? Kimdir anı bana göster, şor sularda durmayıp ruzu şep yüz üstüne aşk ile cevlan eyleyen? Hak ne maden, biter andan maadin geh nebat. Kimdir anı gâh hayvan, gâh insan eyleyen? Ay o gün, yıldızları kim döndürür, vergil haber? Ne sır için dönerler bunca devran eyleyen?

meclisteki dostlar da bir. Badenin keyfiyetini kimdir elvan eyleyen?

nedir? Kâfirin küfrü dahi fasıkta isyan eyleyen. Halktan ayırmış yüzün, pinhana çekmiş özünü. Ne arar kendini halktan böyle pinhan eyleyen? Görse mahbubu gönül bir ihtiyar mail olur. Ehli derdü şakı kimdir?

bu sırdan kimini mahrum edip cahil kılan, kimini mahrem edinip ehli irfan eyleyen. Vahdet ehli cümlede bir yüzü seyran ettiler.

Kainatın içinde var olan derin sırları anlatan bir şiirdi. İçinde anasır-ı erba, yani dört ana unsur, ateş, toprak, hava ve sudan, onun dışında kesretten vahdete, yani bir olan Allah'a, bütün yaratılmışların bağlı olduğunu gösteren sözlere kadar çok geniş bir alanda bilgiler veren çok sanatlı bir şiirdi bu şiir. Bu şiiri okuduğunuz için çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Niyazi Mısri olmak üzere pek çok şairimiz aslında hayatın içindeki gizli sırlardan ve hayatta var olan her nesnenin ve her canlının birbirlerine gizli bağlarla bağlı olduğundan bahsetmektedir. Biz de hem şiirlerde hem de bestelediğimiz şarkılarda hayatın içindeki bu gizli sırrın ve bu bağın izlerini arıyoruz. Sanat yapmak belki de bu bağları hissetmek ve o bağlarla diğer ruhlardan gelen duyguları yansıtmak olsa gerek. Şimdi Niyazi Mısri'nin yine aynı minvalde sözlerle kaleme aldığı bir şiirine benim yaptığım bir besteyi dinleyeceğiz. Ben sanırdım alem içre hiç bana yer kalmadı. Bu eseri çalmadan evvel TRT Müzik kanalında yayınlanan Kudema programını izlediğiniz ve kadim şairlerimiz rehberliğinde yaptığımız mana yolculuğuna bizimle çıktığınız için tekraren teşekkür ediyoruz. Hoşça kalınız. Buyurunuz sevgili dostlar.

0: Ağzına sağlık abi.
1: Teşekkür ederim.
0: Arkadaşlarla beraber çok güzel, çok keyifliydi.
1: Çok güzel bir zevk oldu. Oralara da selam olsun.
0: Evet, eyvallah.

Değerli seyirciler, önemli olan sanat ve kültür taşıyan şehir Erbil'deyiz. 6000 yıl önce inşa edilen Erbil Kalesi, dünya genelinde halen kullanılmakta olan en eski yapılardan biri kabul ediliyor. Birçok medeniyete, kültüre, imparatorluğa ve yönetime ev sahipliği yapan Erbil Kalesi, bütün çağlarda ve dönemlerde Erbil'in korunması için kalkan görevi görmüştür. Erbil'in merkezinde bulunan kale, UNESCO tarafından kültür mirasları listesine alınmıştır.

başına beyaz düşer. Ele çeker alasa zerreyi de hoşluk görmez.

0: Medeniyet coğrafyamızı türkü ve şarkı sözleri birbirine bağlamış, müzikle ortak duygular oluşmuştur. Yunus Tütüncü de Erbil'de ortak paydanın ulaşmasında önemli bir rol üstleniyor. Irak Türkmen sözlü halk edebiyatının en önemli dalını teşkil eden Hoyrat'a hakim olan genç sanatçı, seslendirdiği şarkılarla ezgileri bulunduğu coğrafyanın ötesini taşıyor. Şimdi bu başarılı ve genç sanatçıyı biraz da yakından tanıyalım.
1: Şimdi Yunus Bey, elbette bizim değerli seyirciler ne istiyorlar biliyor musun? Sen nerelerde oldun, nerelerde konserlerde çıktın ve Türkiye'de ne kadar oldun, oldun mu, neler gördün, onu kendin adına bir...
2: Tabii ben çocuk yaşımdan beri sanata hayatına başladım. 95-96'dan beri ben sürekli Türkiye'ye gidiyorum. Ankara'ya gittik, Konya'ya gittik, İstanbul'a gittik, Gaziantep'e, Adana, Urfa, yani nereden başlarsak İzmir'e gittik. Yani bir sürü yerlerinde düğün yaptık, sahne aldık işte. Ondan sonra Avrupa festivallere gittim. Ondan sonra Avrupa türlerini yaptım. Avrupa'nın da bir çoğu yerlerine de gittim. Burada da zaten bir Kerkük'e gidiyoruz. Bir Erbil'de, bir Köprü'de.
1: Ben kendim ilk Irak'a geldim inşallah. Burada aranjör tarzından, bu kendinin bu yerde yaşayan Türkmenlerin tarzına biz duyduk.
2: Bu bütün Irak Türkmenlerin tarzıdır bu. Yani sadece Erbil'in değil, sadece Kerkük'ün değil, sadece Köprü'nün değil. Bu bütün bizim Irak'ın Türkmenlerinin tarzıdır bu yani. Bu bizim tarzımız.
1: Hep ne de o sarak soruyoruz. Bu anne baba tarafından bu senin bir müzik ve şiir yazan senin soyunda var olur gibi.
2: Benim amcam şair, İmad Necer, o şairdir. Maşallah. Onun yanında bir de bizim aile olarak yani akribalarımda güzel sesler var. Camile Sayık, onun güzel bir sesi vardır. İşte bizde var yani, ailede bir ses var, şiir yazmak var, sanat hayatı var.
1: Ve bu mukamlar çok enteresan bir mukam. Onu her zaman değişiyor mu, sen söylüyorsun? Bir daha söylüyorsun, biraz neler var mı? İmprovizasyon.
2: Doğru.
1: Nasıl söylüyor?
2: Bu bizim zaten bu okuduğumuz yani kısa bir şeyler okuduk. Biz bunu daha da çok çoğunu okuyoruz. İşte bu program televizyon olduğu için azaldık yani her şeyinin, evet, ağzından, tadından, tuzundan bıraktık, okuduk.

Mimarisiyle İstanbul'daki kapalı çarşıya andıran Kayseri Çarşısı'nın yapımı. Selahaddin Eyyubi'nin ünlü Türk komutanlarından Sultan Muzaffer Gökberi tarafından 1190-1232 tarihleri arasında tamamlandı. 1850 yıllarda Suriyeli yapı ustaları tarafından klasik Osmanlı çarşısı şeklinde yeniden inşa edilen çarşı, pek çok diyardan gelen kervanların hem konaklama hem de mallarını sergileme mekanı olarak kullanıldı.

0: söyleyen şarkılar, besteler çok beğendim ben. Doğrusunu söylemek istiyorum. Çok bir yeni bir sürpriz oldu. Ne kadar Türk müziğin ne kadar biz çok gittik başka başka coğrafik ne kadar geziyorsun, yeni yeni bir şeyler çıkıyor. Maşallah bu Türk halkının neleri kop tarzları çok ve şimdi sen ilk bir parça söyledin bir mukam başlığında
1: onu, bayat okudu
0: babam diye
1: evet
0: o şu o kendin şarkın
1: sözü bestenin sözü müziği bana ait oğlum bir de o bizde mukam bayat söylüyoruz ona mukam bayat bestenin sözü müziği bana aittir. Abi söyleyeyim yani mukamın da sözü bana ait. Baştan başa sonuna kadar sözü müziği bana ait.
0: Ya çok iyi. Ellerini ağzına sağlık diliyoruz. İnşallah Türkiye'de bir daha bekleriz.
1: İnşallah neden olmasın.
0: Bizim seyirciler çok bir keyif alırlar.
1: İnşallah.
0: Ve bir daha bizim Türk dünyası geniş ve bizim

Efendim, öğrencisi olmaktan onur duyduğum klasik üslubun en büyük temsilcisi, hocaların hocası, benim de canım hocam Alaaddin Yavaşça'nın bir eseriyle başladık bu akşam programımıza. Yine Segah makamında, dil harabı aşkınım, sensin sebep berbadıma.

Bu akşamki şarkılarımızı içimizden ve gönlümüzden geçenlerle, sizden gelen istekleri de değerlendirerek seçmeye çalıştık. Ve bu arada tüm güzel mesajlarınız, güzel sözleriniz için de gönülden teşekkürler. Beğeni ve takdirleriniz her zaman bize güç veriyor. Şimdi Nevzat Erköktaş'ın bir eseri. Bir emele bin ah çeksem.

Fehmi Ege'nin bir eseri var sırada, Oyalı Çevre. Bunu hem kendisiyle geçme fırsatını buldum, hem de değerli oğlu yakın zamanda kaybettiğimiz Engin Ege ile Radyo Tango Orkestrası'nda okumaya çalıştım. Gerçekten çok güzel bir eser. Sizlerin de hoşuna gideceğini umuyorum.

Muhteşem bir şarkıydı ve kontrbasta Umut Sel, cello'da Murat Süngü. Harikaydınız arkadaşlar. Estağfurullah Melek abla. Peki, şimdi efendim Uşak makamına geçiyoruz. Ve Neva Gülses'in kemençe taksimiyle İbrahim Efendi'nin Uşak eserini okuyacağız. Yalnız bırakıp gitme bu akşam yine erken. Öksüz sanırım kendimi ben, sensiz içerken.

Türk müziğinin en güzel kadın seslerinden biri, bizlerin de örnek aldığı, çok dinleyerek çok şey öğrendiği sanatkarlardan biri Safiye Ayla. Onun güzel bir şarkısı. Seninle doğan güldür bu gönül. Ah bu gönül şarkıları.

Kuşak şarkılarımızın sonuncusu Tatyos Efendi'ye ait. Bu akşam gün batarken gel, sakın geç kalma, erken gel.

Şimdi sıra geldi yine gramofondan dinleyeceğimiz bir esere. Müzeyyen Senar'ın sesinden dinleyeceğiz ve Abbas Demirtaş'ın bir şiiri. Söyletenle söyleyen dil...

Söyletenle söyleyen dil, hepsi bir. Leyla'sıyla, Mecnun'uyla hepsi bir. Çeken de bir, çektiren de hepsi bir. Bir olmasa ne olurdu kim bilir? Akçasıyla, karasıyla, sarısıyla insan bir. Yağan yağmur, akan ırmak, derya, deniz, hepsi bir.

bir an bir diyar oldu. Refik Fersan'ın bir fantezisi. Beni bir lahza dinle ey kara gözlü kuzu.

Çok teşekkür ederim. Evet. Evlerinize, gönüllerinize hüznümüzü, sevgimizi, huzurumuzu, mutluluğumuzu paylaşmak için geldik bu şarkılarla. Şimdi sevdayla hesaplaşılmaz diyoruz Cengiz Onural'ın eserinde.

birbirinden güzel eserlerle evlerinize, yüreklerinize konuk olduk bu akşam yine şarkılarla. Hüznümüzü, mutluluğumuzu paylaştık sizlerle ve bir programın daha sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle diyelim sağlıkla haftaya. Ay beyaz, deniz mavi diyoruz. Bizlerle olun lütfen.

0: Bizler Meral ve Zuhal ikilisiyiz. İlk önce müzik hayatımıza ikizler diye başlamıştık. İlk planımızda öyle çıktı. Daha sonra dedik ki başka bir ikiz çıkabilir, karışıklık olur dedik. İsmimizi kullanmaya karar verdik. Meral Zuhal yaptık. 1974 yılında başladık müzik hayatımıza.
1: Aşk dolu şu kalbim, işte budur benim servetim.
0: Müziğe merakımız ilkokul çağlarında başladı. Müziğe olan yeteneğimizi de ilkokul öğretmenimiz keşfetti. Yani devamlı her bütün müsamerelerde, okul müsamerelerinde mutlaka bizim öğrencilik yıllarımızda şey yoktu. Tabii Türk pop müziği falan yoktu. Sazlarla türkü falan söylüyorduk müsamerelerde. Daha sonra ticaret lisesine gidiyorduk. Ticaret lisesi bittikten sonra İstanbul'a geldik. Babamızın görevi dolayısıyla Denizli'de orada büyüdük. İstanbul'a gelince bankaya girdik. Liseyi bitirmiştik. Bankada 3 sene çalıştık. 3 sene sonra annemizin vefatından sonra bankadan ayrıldık. Bir de çok yoruluyorduk.

0: Babam Emel evlendi.
1: Biz bankada çalışırken, vapurda girip giderken bir bey bize foto modellik teklif etti. Biz eve geldik, anlattık. Dediler ki ailemiz, gidin bir görüşün bakalım dediler. Gittik, görüştük. Biz bir yıl bize Fulmar Reklam'ın art direktörü bir yıl bizi yetiştirdi foto model olarak. Bazı işte takvim çalışmaları falan yaptık. O ara stüdyo açmıştı bey. Stüdyoya mankenler gelip gidiyorlardı. Orada mankenlerden birisi bize dedi ki, siz dedi şeye giderken,
0: Vapurda.
1: vapurda geçerken, o zaman lüks mevki vardı vapurda, sizi dedi Fecir Ebcioğlu görmüş dedi. Sen tanıyor musun onları diye bana sordu dedi. Biz de o da demiş ki evet tanıyorum, her gün sık sık görüşüyoruz demiş. O zaman söyle demiş, sen onlara demiş, benim telefonumu ver, beni arasınlar demiş. O da peki demiş, geldi bize söyledi. Fecir Bey dedi sizinle görüşmek istiyor dedi. Biz de gittik. O zaman böyle telefon falan kolay bağlanmıyordu. Çok bekleniyordu. Biz şeyden aradık. İskele'de bir seyyar şey vardı işte, telefon kabini. Oradan aradık Fecri Bey'i. Fecri Bey dedi ki, aa dedi, ne, ben dedi Etiler'de oturuyorum. Hemen dedi gelin dedi, görüşelim dedi. İyi dedik biz de. O ara bankadan ayrılmıştık çünkü. Ondan sonra gittik, içeri girdik. Dedi ki, kızlar dedi, şöyle baktı ikimize. Sizde dedi ses var mı, ses dedi. Biz de o ara Bahariye'de oturuyoruz. Ve babamlarla birlikte oturuyoruz. O halde daha bekar. Dedik ki o zaman şeyle, Barış Manço'yla da komşuyuz. Sokağın köşesinde biz oturuyoruz. Öbür köşede de Barış annesiyle oturuyor, üvey babasıyla. Ondan sonra Barış böyle işte bize bir gün birini yolladı arkamızdan. Dedi ki, ha pardon, kapı çaldı. Kapıyı açtım. Baktım Barış kapıda, Barış Manço. Dedi ki, sizin dedi alt katınız dedi boş dedi, orası dedi kiralık mı satılık mı diye sordu. Ne yapacaksınız orayı dedim. Stüdyo yapacağım dedi. Ama dedim onun dedi tavanı dedim çok alçak, sizi stüdyoya yaramaz dedim. Peki dedi, gitti. Ertesi gün biz derse gidiyoruz. Foto modellik dersine gidiyoruz. Arkamızdan biri sesleniyor koşarak. Bakar mısınız? Baktık. Şey dedi, ben dedi Barış Manço'nun dedi sekreteriyim dedi. Bir delikanlı. Ona evet dedik. Sizin de dedi görüşmek istiyor Barış Bey dedi. Ama dedik biz derse gidiyoruz. Yok yok dedi, 10 dakika 10 dakika dedi. Peki dedik. O önde, biz arkada gittik Barış'a. Barış'la işte orada tanıştık, ahbap olduk. O bize bir iş teklif etti falan. Biz de modellik yapıyoruz dedik. Sonra işte geziyoruz, şeye gidiyoruz. Onun arabası falan da şeydi galiba, minibüsü vardı.
0: Kapıları bozuk.
1: Evet, döküntü
0: minibüsü vardı.
1: Velhasıl kelam, o beste yapardı, bize çalardı. Bakın kızlar, yeni beste yaptım falan. Biz hiç dinlemez, dalga geçerdik. Sonra bir gün doğum günümüzde bizim bir ablamız var. Avukat, emekli şimdi. Kızlar dedi doğum günümüzde dedi size dedi ne alayım hediye dedi. Sen dedik bize dedik bir dedik gitar al dedik.
0: İspanyol gitar.
1: İspanyol gitarı. Ne yapacaksınız gitarı dedi, siz bilmezsiniz ki çalmayı dedi. Sen al canım dedik, Allah Allah. Sen ne karışıyorsun, sen al dedik. Bizim gitar geldi. Gitar geldi, biz odaya kapandık. Önce sözleri yazdık. Bizim ilk planımız, çık git kolumdan.

0: Ablam geldi içeriye, dedi ki ya kızlar ne yapıyorsunuz dedi. E beste yapıyoruz dedik. Dedim sapıtma alametleri başlamış dedi. Dalga geçti. Moralimizi bozdu. Biz de bitmişti Allah'tan beste. Kapattık, koyduk bir kenara. Aradan 3 sene geçti.
1: Şimdi ses var mı
0: İşte
1: ses
0: sizde ses
1: deyince.
0: var mı ses dedi ya Fecir Bey. Bizde de beste bile var. Alay ediyorum, dalga geçiyorum. Okuyun dedi. Yok dedik, biz utanırız. E ne olacak? Gidin dedi, o zaman dedi bir teype dedi okuyun dedi. Yarın bana buraya getirin dedi. Olur dedik. Çünkü biz mesela aile gezmelerinde okurduk, şarkı söyletirlerdi. Çok utandığımız için masanın altına girerdik, örtü olacak. Biz gözükmeyeceğiz. Öyle okurduk.
1: Örtü uzun olacak ve biz hiç
0: Gözükmeden
1: gözükmeyeceğiz.
0: okurduk.

0: Türk müziği okurduk hem, Müller. Neyse biz gittik okuduk Zuhal'le evde şarkılarımız. Ha şarkıyı okuduk bizim şarkıyı. Çık git kolumdan. Dedi ki ya dedi çok güzel dedi. Ben sizi hemen dedi diskotüre gönderiyorum dedi. Diskotür Şoriz, Bay Şoriz'e. Orada da şey var İlhan İren falan var. Bayağı tanınmış sanatçılar var.
1: 70'li yıllarda ortaya çıkan yani şarkıcı olarak kişiler hepsi Antoine Bey'deydi.
0: Oradaydı,
1: değil mi?
0: Şoriz Bey'deydi. Evet. Tesadüf şey de vardı, İstanbul Gelişim Orkestrası'ndan Selçuk Başar vardı. O da dinledi. Dedi ki abi dedi, güzel dedi, havalı sesleri var dedi ama bu şarkıyla pek bir yere gelemezler dedi. Ben dedi bir şarkı vereyim onlara dedi, ona dedi söz yazsınlar dedi. Peki dedi şey, Şoriz. Biz gittik, bekliyor bizi Fecri Bey. Ne oldu dedi. Dedik böyle böyle dedik, boynumuzu büktük, şarkımızı dedik. Selçuk Başar beğenmedi dedik. Bize dedik başka bir şarkı
1: değil
0: ver.
1: De şöyle dedi. Yani madem bu piyasaya çıkacaklar,
0: ilk defa çıkıyorsunuz.
1: Kendilerini parlatan, parlatacak, yükseltecek, daha böyle canlı, daha çok akılda kalıcı bir şey olması lazım dedi. Yoksa çıkarlar, söylerler.
0: Sonra bize Roberta Flack'in Creek Me Softly'yi verdi. Ona biz Zuhal'le söz yazdık. Dedi ki şey, Fecir Bey, ne münasebet ya dedi. Ben dedi iki tane şey gönderiyorum oraya dedi. O dedi nasıl dedi benim bir istediğim şarkıyı yapmaz dedi. Tamam dedi, vazgeçin dedi Şoriz'den dedi. Şimdi ben dedi şeyi çağırıyorum dedi.
1: Saner Plak.
0: Adnan Saner'i çağırıyorum dedi, Saner Plak.
1: Hulki
0: o da Hulki Saner'in oğlu Saner Plak. Onda da şey vardı o zaman, Emel Sayın, Erol Büyükburç,
1: Bülent
0: Ersoy. Çok böyle popüler sanatçılar vardı. Ondan sonra geldi Adnan Bey.
1: Biz de dördüncü olduk.
0: Biz de dördüncü sanatçısı olduk. Ve beğendi, tamam dedi. Yalnız dedi çabuk dedi hazırlayacağız. Ben dedi TRT'ye dedi Bahar'la gelen Yeni Sesler diye bir program hazırlıyorum dedi. Onun için yetişmesi lazım dedi.
1: Evet, o zaman televizyonda denetim yoktu. Sadece radyoda vardı TRT'de.
0: Ondan sonra biz hemen okuduk şarkıyı şeyde stüdyoda. Televizyona çıktık, TRT'ye çıktık. Başladı bize mektup yağmaya eve. Hey dergisi. De adresimiz falan çıkmıştı, yayınlanmıştı. İlk şarkımız böyle, Çık Git Kolumdan bizim. Arkasına da o şeyi yaptık işte, Creek Me Softly'yi yaptık. Sonra ikinci beste arıyoruz, ne yapacak falan, ne yapacağız falan derken.
1: 20 gün sonra ikinci plağı çıkartmak için hazırlandı Adnan Bey.
2: Meral ve Zuhal kardeşler ticaret lisesinden mezun oluyorlar ve bir bankada çalışmaya başlayarak çalışma hayatına atılıyorlar aslında. Ama bir taraftan da akılları fikirleri müzikte. Dolayısıyla da önlerine çıkan ilk fırsatı değerlendirip bir plak dolduruyorlar. O plak çok fazla ses getirmiyor ama ikinci plaklarında turnayı gözünden vuruyorlar tabiri caizse. Çünkü Param Yok Pulum Yok adlı şarkı hem çok seviliyor hem de Uyanık Kardeşler adlı Türk filminde kullanılıyor. O dönem gişe yapan, hasılat yapan da bir film oluyor. Ve Meral Zuhal ülke çapında tanınıyorlar böylece. Param yok.

0: Şeyde Hulki Saner'de Uyanık Kardeşler diye bir film hazırlamış. Ve o filmde de param yok, pulum yok diye bir şarkı var. O şarkıyı da Müjdat Gezen'e okutmuş. Fakat şimdi o filmde Müjdat Gezen bir besteci falan. Şeyde Kadir İnanır da futbolcu oynuyorlar. Bunlar babadan saklıyorlar yaptıkları işi. Adam şey istiyor. Ciddi işlerde çalışsınlar istiyor çocuklarının. Bunlar babalarından gizli şey yapıyorlar falan. Neyse. Dedi ki, demiş, bir gün dedi ki şey Adnan Bey. Ya dedi babam dedi ki bu şeyi Müjdat Gezen'i okutmuş ama Hulki Bey. İstersen gel bu şarkıyı senin kızlara Meral'le Zuhal'e okutalım demiş. Ondan sonra iyi bir soralım. Neyse bize sordular. Biz de dedik ki bu şarkı güzel, iyi, hoş ama dedik yani param yok, pulum yok, kesem boş, cebim boş.
1: Geçmez dedik.
0: Bunlar biraz dedik şey
1: Ticari.
0: yani ticari bir sözler dedik. Biz bu yakışmaz bize dedik bu şarkı. Sonra işte ısrar ettiler filan. Okuduk. Okuduk ve denetimden döndü şarkı hakikaten.
1: Sözlerden döndü.
0: Sözler pespaye diye döndü. Şimdi daha biliyor musunuz sonra bu şarkı fenomen oldu sosyal
1: Evet.
0: medyada. Ondan sonra neyse biz o şarkıyı girdik okuduk. Fakat plakta şeyde

0: Pardon, filmde bir ritim 68 çalmıştı ve ses de şeyin sesine göre hazırlanmıştı.
1: Müjdat
0: Müjdat
1: Gezen'in.
0: Gezen'in sesine göre. Bize uymadı erkek sesi. Biraz dediler ki bize stüdyoda, Yeşilçam'ın stüdyosuna girdik. Yok dediler, biz devri düşürürüz, siz okursunuz dediler. Devri düşürünce biz okuduk. Ama normale gelince oldu böyle bacalardaki baykuşlar gibi.
1: Çok güzel
0: Tiz tiz
1: oldu.
0: böyle bir ses. Bir de her haftada sinemalarda oynamaz mı film? Patladı. Biz böyle kulaklarımızı kapatıyoruz dinlememek için, duymamak için. Neyse plak çıkacak. Plakta çok güzel oldu. Onu Ümit Aksu, Süheyl Denizci yaptılar.
1: Süheyl
0: Süheyl Denizci
1: Denizci.
0: yaptılar altyapıyı. Sonra biz onu okuduk ve Süheyl Denizci de denetimdeydi. Denetim kurulundaydı.
1: Ha, onun denetimde olduğu, o yapmıştı değil mi
0: Yapmıştı,
1: şeyi?
0: evet.
1: Evet, düzenlemesini.
0: Düzenlemesini yapmıştı.
1: Evet.
0: Ay neyse uzatmayalım. İşte okuduk şeyden, çok güzel oldu plak.
1: Evet.
0: Bizim sesimize göre yapıldı. Şey
1: Plak
0: de değişti, altyapı da değişti.
1: B100'ü içinde kendimiz bir beste
0: Bir beste
1: yapmıştık gene,
0: yaptık,
1: başka bir
0: sözleri
1: şey.
0: gene yazmıştık.
1: O denetimden geçti.
0: O geçti denetimden,
1: Evet.
0: fakat bu kesen boş diye geçmedi.
1: Geçmedi.
2: Ülkenin ilk ve uzun yıllar boyunca da tek ikiz kız kardeşleri oldu onlar, müzik dünyasında var olan. Birbirlerine çok benzedikleri için onları hep karıştırdık. Hangisi Meral, hangisi Zuhal hiçbir zaman bilemedik. Hatta bunun esprileri de çok sık yapılırdı. Özellikle televizyona çıktıklarında kah Cenk Koray yapardı o espriyi, kah Halit Kıvanç yapardı. Hanginiz Meral, hanginiz Zuhal? Evet, sesleri de birbirine çok benziyordu ayrıca, ayırt edilemeyecek kadar. Ama o benzerlik bir taraftan da ikisini bir arada benzersiz kılıyordu. O yüzden de yıllar boyunca akıldan hiç çıkmadılar, hep hafızamızın bir köşesinde kaldılar.
0: Velhasıl üçüncü plak yapacağız. Hangi firmaya yaptık biz onu? Ha, Saner Plak kapattı, devretti, başka bir işe girdi.
1: Tempoya
0: Bizi
1: geç.
0: şeye koydu, İstanbul Plak'a koydu. İstanbul Plak almış, bizden habersiz çıkartmış bir yerlere, Almanya'ya filan. Sonra oradan bizim bir menajerimiz vardı. Gitmiş demiş ki İstanbul Plak'a. Şey demiş, bu demiş, sizin demiş bir takım sanatçılarınız var, Meral'le Zuhal'e de demiş, onlarla aynı şey mi yapacaksınız muameleyi, yoksa özel bir muamele yapacak mısınız? O da demiş ki, ya demiş, niye demiş sanatçılarımın arasında demiş ayrım yapayım, kime ne yapıyorsam onlara da onu yapacağım demiş. Yok ben demiş sanatçılarımı size vermiyorum demiş, bizim işimizi bozdu. Saçma sapan bir kaprisle bozdu. Neyse ondan sonra biz şeyle tanıştık, Öncü Plak'la. Öncü Plak'tan şeyi çıkardık.
1: Önceden evvel tempoyla
0: Tempoyla çalıştık. Neydi o? Ay vallahi çok zaman geçti artık.
1: Senden başka kimin var ki?
0: Senden başka kimi var ki? Evet, onu yaptık. O da Melih Evin diye bir arkadaşımız. O da felçliydi. Tekerlekli sandalyedeydi. Bize bu şarkıyı Zafer Dilek getirdi, müzisyen. Ondan sonra getirdi. Güzel mi bu şarkı? Yapar mısınız dedi. Yaparız dedik. Onu okuduk. Düzenlemesini de Zafer yaptı. Çok da güzel oldu. Biz böyle vokaller falan yaptık. Onun arkasına da şeyi çıkardık.
1: Uzaktır
0: Top of the
1: sevindim.
0: World diye bir şarkı vardı. Carpenters topluluğunun. Bir gün Zuhal'le radyoda dinlerken o şarkı, o zamanlar telif melif yoktu hiç. Hoşumuza gitti şarkıyı. Teyp aldık. O teypten çıkardık müziği. İkinci sesleri, üçüncü sesleri falan da çıkardık. O şarkıyı yaptık arkasına, Senden Başka Kimi Var Ki'nin. Plak çıktıktan sonra Barış'a götürdük dinlesin diye. Çıkmazda oturuyordu o zaman. Biz zaten nerede oturuyorsak hep aynı yere taşındık, çok
1: Moda'ya
0: tesadüf.
1: taşınmıştık. Bir
0: Evet.
1: baktık o da geldi bizim yanımızdaki çıkmaza taşınmış.
0: Gittik kapıyı
1: Tesadüf.
0: çaldık, dedik plağımızı getirdik. Aa gelin falan dedi. Dinledi şarkı, hatta böyle koydu şeye, pikaba. Şöyle dinliyor.
1: Ayakta.
0: Ayakta dinliyor ve hiç konuşmuyor. Dinledi dinledi. Biz işte o şarkının şeyinde arasında Avumam İç şarkılarla, o eski anılarla orada çift sese giriyoruz. Şöyle baktı bize. Şarkı bittikten sonra dedi ki, ben sizin dedi bir dedi müzik geçmişinizin olmadığına inanmıyorum dedi. Vallahi dedik
1: Şu
0: bizim hiç
1: sesleri
0: yoktu.
1: dedi ben bile yapamam dedi.
0: Yapamam dedi. Allah Allah dedi. Hiç dedi ben çalardım, beni dinlemezsiniz siz dedi. O zaman dalga geçiyorduk dedik. Sonra O çok beğendi, o da beğendi o şarkıyı. Fakat o şarkı böyle Türkiye'de o zamanlar

0: pek böyle çift sesler falan böyle tutmazdı. Böyle hop hop hop diri hop diri öyle o tip şarkılar çok tutardı. Bir tarafı tuttu, o taraf pek fazla duyulmadı. Biz ama onu, o şarkımızı çok sevdik. Ondan sonra da şey çıkardık, öncü plaktan Al ve Isıt Ellerimi, değil mi? Al ve Isıt Ellerimi yaptık. Onda da çok dört ses falan yapıldı. Çok güzel şeyler yaptık. Onun arkasında da iki tane delikanlının iki bestesi vardı. O beste
1: Umutlarım
0: Umutlarım
1: bitmesin.
0: Bitmesin. Onlar bazı şarkılarımız filmlerde, dizilerde pardon çaldı. Oralarda kullandılar.
1: 80'ler dizisinde çaldılar.
0: 80'lerde
1: Futbol
0: çaldı. Sonra
1: oynarlarken.
0: öyle bir geçer zaman ki. Yani birçok şeyde çaldı. Sonra ondan sonra biz şeyle tanıştık, Tempo Plak'la tanıştık ve Erdener Koyutürk, Özdener Koyutürk yani Necdet Bey'in çocukları onlarla tanıştırdı bizi. Onlarla Yeter ki Anla diye o şarkımızı yaptık. Arkasında da Defne Dalı, iki kardeş, birisi sözleri yazıyor, birisi besteyi yapıyor.
1: Yani güzel bir ekip çalışmasıydı.
0: Önce 45'lik yaptık, sonra
1: Evet.
0: Long Play de yapıldı. Sonra Long Play'de bizim plak firması çocukların şeylerini, isimlerini mesela Erdener Koyutürk dememiş de E. Koyutürk demiş, E.
1: Uzun
0: Koyutürk demiş,
1: yani
0: uzun diye.
1: katlamasın diye plağın üstünde.
0: Ondan sonra biz bu arkadaşlar da kızdılar şeye, plakçıya. Mahkemeye
1: Mahkemeye.
0: verdiler. Dediler ki biz para istememiştik ama şimdi istiyoruz dediler. Bilirkişi olarak da Nedim Eren vardı şeyde. İstanbul
1: TRT'de.
0: Radyosu'nda prodüktör. Onu getirdiler mahkemeye. Mahkemeyi de kazandılar. 100 bin lira o zamanın parasından. Ve bizim long play'imiz heba oldu. Sadece Almanya'ya sattı plakçı onu. Sonra işte 93'te şu şeyimizi yaptık.
1: Kaset.
0: Kaset yaptık. Daha sonra Hakan Eren'in çıkardığı şeyler var. Nostaljik CD'ler var. Şeye aldılar onları. Ay
1: Şey.
0: şimdi hatırlayamıyorum onları. İşte yani öyle bir şey yaptılar. Ve başladık. Her yılda 2-3 tane şey çıkartıyordu. 45'lik CD'ler çıkıyordu. Öyle devam ettik. Sonra nostaljik konserler oldu. En son konseri şeyde yaptık burada. Halk Eğitim Merkezi'nde yaptık. Ve bütün yani o bizim dönemin o zaman şarkıcıları daha ölmemişti. Peş peşe öldüler. Hepsi öldü. Şey öldü, Erol Büyükburç öldü, Ercan Turgut öldü. Ondan sonra Metin Ersoy öldü.
1: Çok çok
0: Ha?
1: şey
0: Hanımlar
1: Sunay
0: vardı.
1: Yıldızoğlu, Çetin Alp
0: Çetin Alp. Yani çok kişi
1: eskilerden.
0: öldü. Kala kala biz 3-5 kişi kaldık. Ondan sonra Ercan Turgut'la hatta çok güzel anılarımız oldu o şeyde, Halk Eğitim Merkezi'nde. O kadar iyi bir arkadaştı ki o. Dün karısıyla da beraberdik Nur'la. Ondan sonra dedik hatta bizimle dalga geçiyordu. Kızlar biz de mini etek giymiştik böyle şeyde
1: Konserde.
0: konserde. Ne bu dedi? Ne bu dedi? Ne
1: Bir
0: bu
1: daha
0: kızlar?
1: görmeyeceğim sizi
0: Görmeyeceğim
1: böyle
0: dedi böyle.
1: mini eteklerle.
0: Çok hoştu. Allah rahmet eylesin ya. Bizi çok güldürmüştü.

0: tabii o zaman özel kanallar yoktu. Olmadığı için de sanatçı TRT için yapıyordu yaptığı şarkıları falan. Çünkü başka türlü duyurulmuyordu şarkı insanlara. Şimdi şu anda denetim olmadığı için bir de özel kanalların çoğalması dolayısıyla özellikle şimdi şarkıların sözü çok müstehcen. Yani o kadar böyle babamın tabiri söyleyeceğim ahlaka mugayir şeyler yapıyorlar. Ne bileyim şimdi söylemeyeyim de bazıların ayıp olmasın. Ondan sonra bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. Yani bir edep vardı. Herkese hitap ediyordu. Yani
1: hemen şey gelirdi, yazı gelirdi TRT'den. Ahlaka yönelik şeyler yapın diye.
0: Biz bir ara şeyle çalıştık. Eleanor Plaklar. Atilla Bey dedi ki, bir dedi neydi o çocuğun adı?
1: Can Okan.
0: Can Okan isimli bir dedi sanatçımın dedi. Bir şarkısı var, kendi bestesi dedi. Size dedi onu okutmak istiyorum dedi. Yani televizyonda okumanız için. Olur dedik. Şimdi arkada şarkının sözleri

0: Çocuğunmuş yani, Can Okan'ınmış. Bir arasında şöyle bir laf geçiyor. Hiç güven olmaz genç kız lafına. Çocuğun şarkı geçmiş genç kız lafına güven olmaz diye. Şimdi biz o zaman genç kızız. Şimdi biz desek ki genç kız lafına güven olmaz, kendi kendimizi yeriyormuşuz gibi bir şey olacak. Biz dedik hiç güven olmaz erkek lafına dedik. Ama erkeklere güvenilmez diye bir laf da vardır zaten. Yani eskiler derlerdi. Öyle deyince bizim şarkı denetimden döndürdüler. Ondan sonra o da yapamadık galiba, değil mi? Yaptık da.
1: Yaptık
0: Yaptık
1: da
0: da denetimden
1: geçti,
0: döndü.
1: geçmedi işte.
0: Sözlerden denetimden döndü.
2: Meral Zuhal 70'li yıllarda 6.45'lik ve bir albüm yaptı. Bir de 90'lı yıllarda yapılmış bir albümleri var. Baktığınız zaman aslında çok az. Plak kariyerleri çok kısa sürmüş. Pek fazla sahneye de çıkmadılar. Biraz çekingen, sakin ve naif bir yapısı var ikisinin de, iki kardeşinde. Dolayısıyla o müzik dünyasındaki o kargaşadan, çabalamalardan hep uzak kaldılar. Bundan dolayıdır da müzik beğenileri de değiştiği için sonrasında müzik dünyasından uzaklaştılar. Ama biz onları hiç unutmadık.
1: Bizim zamanımızda orkestrayı, yani bütün tek gitarı, orgu, synthesizer'ı,
0: Tabii.
1: onların hepsini şeyler çalardı
0: Müzisyenler çalıyor.
1: müzisyenler. Onlar şarkıya kendi enerjilerini
0: Enerjilerini
1: koyarlardı. Onun için çok güzel olurdu altyapı. Böyle insanı yüreğinden etkilerdi. Ama şimdi öyle değil ki, makina ile yapıyorlar. En ufak bir enerji yok.
0: Evet, sesler de
1: Mekanik.
0: hep şey, yani
1: Hep
0: üzerine
1: birbirine
0: ilave
1: benziyor.
0: edilmiş.
1: Öyle. Yani bir şey vermiyor açıkçası.
0: Katkılı sesler.
1: Evet. Zaten güzel bir şey ne kaldı ki? Hiçbir şey yok.
0: Evet. Her şey eskidenmiş. Ben şunu söyleyeyim. Şimdi sizinle bir röportaj yapılacağına bazı arkadaşlarımıza söylediğimiz vakit çok heyecanlandılar. Ay dediler, çok güzel bir haber. Yani biz sizden hep böyle bir şey bekliyorduk. Ondan sonra dediler, inşallah çok güzel olacağını kabul ediyoruz. Yani inanıyoruz falan dediler. Güzel moraller
1: Aman ne
0: verdiler
1: olur
0: bize.
1: haber verin diyor herkes.
0: Evet.
1: Herkes haber verin, ne zaman seyredeceğiz? Biz seyircilerimizi özledik. Onlar da herhalde inşallah bizi özlemişlerdir. TRT'nin şeyiyle, aracılığıyla kavuşacağız inşallah. Tüm izleyicilerimize sevgilerimizi, özlemlerimizi, saygılarımızı,
0: Teşekkürlerimizi.
1: teşekkürlerimizi sunuyoruz. TRT'ye de çok teşekkür ediyoruz, bizi hatırladığı için.

0: Ağzına sağlık Aman abi.
1: Teşekkür ederim.
0: Arkadaşlarla beraber çok güzel, çok keyifliydi.
1: Çok güzel bir zevk oldu. Oralara da selam olsun.
0: Evet, eyvallah.

0: Volkan abinin de bize biraz emaneti gibidir şu anda. Kendisi daha güzel anlatacaktır bunları. Selim Bölükbaşı biraz sonra bizlerle olacak.
1: Uyan Ali, uyan. Uyanmaz oldun.
0: Sen getirdin değil mi Kemal?
2: Tabii Kemal'cim getirdim. Ben biliyorsun, tabiri caizse tırnak içinde söyleyeyim, silahsız gezmiyorum. Silahlarım hep yanımda.
3: Aşk ve Ötesi yarın TRT Müzik'te.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk kardeşim.
0: Nasılsın Pol abi?
1: Süper.
0: Ne güzel seni ve Alihan abi bir arada böyle görmek. İki büyük üstadı, değerli üstadı.
1: Sağ ol, teşekkür ederiz.
0: İki tane böyle hayran olduğum müzisyeni programımda, burada biz bize çalarken görmek benim için gerçekten
1: bizim
0: çok
1: için
0: onur
1: çok,
0: verici ve şeref verici.
1: Çok memnunuz yani. Hem de program bizi çağırdığınız için. Çok müthiş bir ekiple beraber biz bize çalıyoruz. Bir de biz bize çalıyoruz. Biz çok keyif alıyoruz. Bir de bunu da yansıtacağız.
0: Alihan abi bize bu akşam Hey 15'liği çalacak. ve ilk defa çalacak.
2: Evet, ilk defa.
1: Allah Allah.
2: İlk defa hiç çalacak. Bir yerde çalmamışım ama.
0: O biraz benim şeyim oldu ona. Benim ona ricam oldu.
1: Çok
0: Alihan abi bunu çalar
1: türküsü.
0: Mısın? Onu daha önce hiç balabanla yapan, çalan birisi olmadı galiba. O yüzden bu akşam...
2: Yok, balabanla hiç kimse çalmamış da şimdi ben kendim ilk kez çalacağım bunu.
0: Tamam.
1: Ben bir kere çaldım ama hiç kimse dinlemedi.
0: O zaman yeni bir aranjörle biz bize de balabanla Hey 15'liği çalacağız.

0: Arkadaşlar elinize sağlık. Ne kadar güzel çaldık K-15'liği değil mi?
1: Sürpriz oldu gerçekten.
0: Sürpriz oldu. Yüreğine sağlık.
2: Valla ilk kez, yani ilk kez bugünler bunu öğrendim bu şarkıyı da artık neyse.
0: Repertuarını aldın mı yani?
2: Ya şöyle bir şey. Türkü müdür bu yoksa oyun havası mı onu bilmiyorum. Yani.
0: Şimdi ben bildiğim türkü kadarıyla ağıt değil mi?
1: Ağıt.
2: K-15'li 15'li.
0: Evet.
2: Tokat yolları.
0: Biz tabii çok başka bir versiyon çaldık bu şarkıyı.
2: Tamam bilmiyorum abi.
0: Hepsi güzel.
1: Çok şey... Konu çok ağır esasında. Çünkü çok
2: onu
1: geniş,
2: diyorum yani biz çok biraz ağır hareketli yaptık.
0: Ama o hareketin içerisinde bir hüzün var. Onu söyleyeyim yani. Ya,
2: balaban
0: sonuçta
2: olduğu her yerde hüzün var da.
0: Balaban olduğu yerde her yerde hüzün var.
1: Bak nasıl koparttın şimdi oradan değil mi?
2: Ama bu alet öyle yani.
1: Tabii
2: burada
1: canım.
2: Hareketli bile çalıyorsun insan duygulandırıyor.
1: İstersin Michael Jackson çal. Ağlatırsın sen beni bunu bu sazlığında değil mi?
0: Balaban zaten çok özel bir enstrüman.
1: Gerçekten güzel bir aranjman. Yakıştı.
0: Umarım izleyicilerimiz de beğenir şarkıyı. Alihan abi sen neler yapıyorsun?
2: Şu anda bizim Azerbaycan halk mahallelerinden alakalı. Hı hı. Onlara türküleri yaşatmaya çalışıyoruz. Biz bunları yaşatmalıyız ki bizden sonra gelen gençlik de bizim bildiklerimizi onlara biz aktarmalıyız.
0: Senin zaten çok şeyler yaptın. Ben hatırlıyorum 2000'li yıllarda yapmış olduğun o Sen Gelmez Oldun değil mi şarkı?
2: Evet Sen Gelmez Oldun.
0: Eser Yunanistan'a gidiyorum orada çalıyor, Almanya'ya gidiyorum çalıyor, Belçika'ya gidiyorum her yerde çalıyordu. O zaman dedim ki Alihan abi dedim gerçekten çok başarılı bir iş yapmış. Çok da güzel çalmıştın. Zaten daha önceki TRT programına da katılmıştın. Bir de seninle ortak böyle bir sahnede de çalma fırsatımız da oldu.
2: Evet.
0: Zaten senin hayranınım.
2: çok biz hep birbirimizin hayranı. Söyle
0: çok
2: ki,
0: çok beğeniyorum.
2: Güzel müzik yapan müzisyenleri severim. Yani açıkçası ben Paul'u ne kadar seviyorum. Ne zaman arasam çalışıyor. Seviyorum onun için. Sen öyle hiç tabii durmuyorsun. Canlı yayına girdin, çıktın böyle. Evde bile çalışıyor.
0: Şimdi Paul abiyle pandemi döneminde tanıştık. Evet, sonra evet gördüm ki Paul abi Batı kökenli bir insan. Ama Anadolu şarkılarını, türkülerini o kadar iyi aranje, kompozisyon yapıyor ki mesela o türküyü dinlemeyen varsa dinliyor bu sefer. Neden? Çünkü daha geniş bir armonik yapıya buluşturuyor onu. O yüzden hayran kaldım her zaman bütün çalışmalarına. Herkesi İyi beğenerek ya dinliyor.
1: Çok sağ olsunlar. Gençler dediğin gibi gençlerden o güzel tepki almak benim için yani çok mutlu ediyor. Gençler diyor ki bazı türkülerde yani onu çok dinlemezdim diyenler var. Şimdi farklı bir aranjmanla yani bu Batı soundlı yaptığı zaman bu çok farklı geldi bana ve bir sürü gençlerin güzel yorumlar alıyoruz. Sağ olsunlar bizi de destekliyorlar. Kanalımız büyüyor. Gençlerle aynı zamanda düetlerimiz devam ediyor.
0: Evet. Onu diyecektim ağzından anında.
1: O çok güzel bir proje. Hem
0: onların önünü açıyorsun aslında bir
1: hem gençler bakımından. Gençler için biraz önü açmak istiyorum. Onları teşvik etmek istiyorum.
0: Bu arada biz seninle Ege'de Aşk adlı besteme çaldık. İlk defa mı söylemiştiniz Yunanca?
1: İlk defa evet ama tabii ustadan ders aldık.
0: Estağfurullah ama çok güzel söyledin. Aksanın müthiş.
1: Şimdi zaten bir daha deneyeceğiz. Bakalım.
0: Dinleyen Yunanistan'da o parçayı dinleyen dostlarım dedi ki bu beyefendi nereli? Dedim dünyalı. Her yerde. Her taraftan. Çünkü ne söylese yakışıyor.
1: Estağfurullah.
0: O zaman Ege'de aşk diyelim mi? Ne
1: kesin
0: dersin?
1: Kesin Ege'de aşk.
0: Tamam. Biz bize Ege'de aşk.

0: Ağzına yüreğine sağlık.
1: Teşekkürler, sizin de efendim.
0: Yani Ege'de aşk, tam Ege'de aşk oldu. Bu şarkının söz müziğini ben yazdım. Fakat Yunanca bölümünü Sunny Balcı, Atina'dan bir söz yazarı arkadaşım. Ve harika yorumladın. Tekrar
1: İnşallah
0: ağzına yüreğine
1: o güzel
0: sağlık.
1: Sözlere doğru şekilde.
0: Çok da güzel telaffuz ettiniz. Elinize yüreğinize sağlık. Bu arada Alihan abi, siz saksofon, bildiğim kadarıyla garmon, klarnet ve vurmalı gibi enstrümanlar da çalıyorsunuz ama biz daha çok sizi hep böyle balabanla ön planda görüyoruz.
2: Ya balaban bizim bildiğim müzik aleti olduğu için, yani bunu ben dünyanın birçok yerlerinde konserler verirken bunun sesini duyurduğum zaman, eskiden yani 80 küsürlerdeyim, baktım ki bütün seyircileri etkiliyor.
0: Evet.
2: Ondan sonra Türkiye'ye yerleşince ve Türkiye'de baktım balabanı neredeyse tanımıyorlar. Ya da yanlış biliyorlar. Onun için ondan sonra diğer müzik aletlerini biraz ben bunu dedim, söz verdim.
0: Çünkü ben seni saksofonla dinledim, seni çok beğendim.
2: Saksofonlar, bu nefeslerin hepsini neredeyse böyle ubuğa, yani bunlar değişik tabii. Yani ben mesela garmon, bizim Azerbaycan milli garmonu, ritimden başladım. Ritimden sonra garmon, sonra nefeslerle bulaştım. Böyle böyle sonunda da balaban artık benim yüreğimin dili oldu.
0: Peki hayalin ne? Nereye kadar, ne yapmak istiyorsun? Bundan ya, sonraki projen ne?
2: Bir albümüm vardı, 2004'te çıkan Balaban Türküler. Şimdi ikincisini yapacağım onun. Şimdi çünkü Azerbaycan halk mahnıları, bizde diyorlar türküler. Halk mahnılarını yaptım, yine yaptım. Böyle çalışıyoruz. Gençliğimiz bizim kökümüzü bilsin. Yani kendini bilecek ki ondan sonra diğer müzik şanırları artık değil, dünyanın bütün müzikleri güzeldir. Fakat ilk önce kendini bileceksin.
0: O zaman sana bütün çalışmalarında başarılar
2: çok
0: diliyorum.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Mesela şimdi Paul abinin stüdyosuna bazen ziyarete gidiyorum. Orada ne zaman görsem saatlerce bir şey üretiyor, çalışıyor. Gençlerin önünü açmaya çalışıyor. Yeni yeni fikirler. O batıdaki almış olduğu o lezzetin, o dolu akorları işte bizim türkülerimize harmonize ediyor. Onlarla beraber daha farklı bir dünya yaratıyorsun. Bu bağlamda da senin sayende birçok insan bu tarz türküleri sevdi diye düşünüyorum. Ben de bunlardan biriyim açıkçası.
1: Çok güzel, çok güzel tepkiler alıyorum gençlikler, evet. Bizi takip edenler. Bana da çok enerji veriyor, daha çok yapmak istediğim bir sürü türküle Alihan kardeşimiz gibi. Yani bir türkü bitmez çünkü müzikte hiçbir sonu yok. Yani öğrenmekte hiçbir sonu yok. Gençlerle çalıştığın zaman bir paylaşım oluyor. Dolayısıyla ondan bir şeyler alıyorsun, bir paylaşım oluyor. Yani müzik devamlı zaten ilerleyen bir şey.
0: Bu arada da tabii TRT Müziği ayrıca çok teşekkür etmek lazım. Böyle fırsatlar veriyor. Biz burada hani bu platformda aslında kendimizi ifade edebildiğimiz için ayrıca da burada sizlerin huzurunda TRT Müzik kanalına teşekkür etmek istiyorum. Bu arada bir tane şarkı vardı sizin Alihan abiyle yaptığınız galiba. Şarkının ismi Keşke'di,
1: Keşke,
0: değil mi?
1: Keşke, Keşke müzikler Ali abinin, sözler Meryem.
2: Meryem Ali Beyli. Ağıt yani açıkça söylediğim. Ama onu çok TRT'de çok sanatçı arkadaşlarım söylemek istedi. Harika. Çok nameli bir şeydir o. Fakat kısmet
1: ben söyledim,
2: oldu.
1: Namesiz.
2: Ama demin onu konuştuk. Bazı kelimeler var ki böyle güzel çıkıyor mesela.
0: Evet, ifadesi güçlü,
2: ifadesi
0: çok.
2: Güzel.
0: Paul abinin ifadesi çok güçlü. O zaman keşke diyelim.

0: Harika bir eser. İnanılmaz güzel söyledin. Keşke bestesine de ayrıca bayıldım. Ne diyeyim, ruhlarınıza, duygularınıza sağlık. Ama orkestram da harika eşlik etti değil mi Ali
1: Hocam? Evet. Tebrik ederim sizlerden.
0: O yüzden biz bize diyoruz ya işte. Zaten biz bizlerin en büyük özelliği bu. Pol abime de çok yakıştı. İlk defa seni bu makamda şarkı söylerken ben duydum. Daha çok hep böyle re minor nihavet, işte major rast gibi. Bu daha böyle
2: ben
0: Paul damar geldi.
2: Ben genelde söylerim.
0: Süpersin, harikasın. Harikasın. Yavaş.
2: Şimdi aslında bu parça biraz daha namile olması lazım.
0: Ama name önemli değil ki, ifade önemli abi.
2: Kalptan gelen yani.
0: İfade yani ben...
1: Bravo, en güzeli duygusal olmak. Duygusal
2: tabii,
1: olmak.
2: İnşallah ifade, vermiştim o duyguyu.
0: Bence ifade müthiş, evet, çok güzel.

0: Güzel bir aranje oldu değil mi? Sarı Gelin ne kadar güzel bir kompozisyon yapmışsın.
1: Bu esasında yani hepimizin çok çok güzel bir ne derler onu? Mozaik gibi bir şey yani.
2: Sarı Gelin aslında dünya türküsü diyebilirim de. Şu anda evet. Türkiye'de Türk versiyonu var. Azerbaycan'da şimdi Azerbaycan versiyonu var. Mütelite'de de bunun kaydı böyle geçiyor. Şimdi biz bugün sizin bu programda biz bize de ne yaptık? Hem Türk versiyonunu çaldık, Türkiye'deki olan versiyonunu çaldık, hem Azerbaycan versiyonunu.
1: Teşekkür ederiz bu program için. Biz çok keyif aldık. Umarım siz de keyif almışsınız.
0: Bizim evet. için böyle ne diyeyim, zaten sizleri ayrıca çok çok seviyorum. Bir de ikinizin aynı anda burada olması gerçekten program çok anlamlı oldu. Bu arada TRT Müzik ekranlarının başındaki olan tüm dostlarımıza ayrıca çok çok teşekkür ediyoruz. Biz bize programımız hayırlısı olsun. Evet. Diyorum. Hoş geldiniz ama programımızın sonuna geldik maalesef. Ve programımızın sonunda şöyle bir adetimiz var. Diyoruz ki bir potpourri yapalım.
1: Evet.
0: Senden, benden, senden. Ve bizden bir şeyler olsun.
1: Girişelim ne çıkarsa.
2: Yine biz bize yani.
0: Tamam, biz bize bir şeyler çalalım. Tamam. Efendim tekrar çok çok teşekkür ederiz. Başka bir performansta biz bize de görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Müzik Yolcuları Çarşamba TRT Müzik'te.
1: Ufalana ufalana kaç koşar, eridik bu yollarda kimimiz yerle yüksel, kimimiz zor ayakta.
2: Bugün zarif yorumu, güçlü sesiyle müziğimize değer katan çok değerli bir sanatçı konuğum var. Sevgili İpek Acar bizlerle.
3: Heyecan hiç bitmiyor, bitmesin de zaten. Ben o sahneye çıkmadan önceki o tatlı telaşı, tatlı heyecanı çok seviyorum.

Sevgili izleyiciler, ekran başındaki sevgili dostlar, bu akşam yine birlikteyiz ben ve orkestra arkadaşlarım. Bu akşam sizlere özel bir repertuar çalacağız yine her zaman olduğu gibi. Tarihin farklı aralıklarında yaşamış, Anadolu'muzun o güzel topraklarında yaşamış ozanlarımızın 11-12 türküsünü seslendireceğiz size. İlk eseri Kulümmet Üstad'dan açtık. Büyük ozanımızdan Seyyah Olup Şu Alemi Gezerim. Şimdi Mücim Dede'den bir eser var sırada. Bunu ben tek çalıp söylemeye çalışacağım. Şen değil gönlüm, şen değil.

Şimdi sırada bir tane Pir Sultan var. Böyle Kulimmet, Mücrim Dede başladık. Pir Sultan'a geldik. Kanlı Zalim'i şimdi yapacağız.

Evet sevgili izleyiciler, şimdi sırada Aşık Ruhsati var. Onun çok sevdiğimiz, çok özel bir türküsü. Daha senden gayrı gayrı aşık mı yoktur?

Şimdi Erzurumlu Sümani Baba'ya gidiyoruz. Yani son dönemlerde çok meşhur da oldu, çok sevilen bir türkü. Ben de 40 yıldır okuduğum Elvaya Ezel'den Levfi Galem'den Bu Benim Bahtımı Kara yazmışlar. Bilirim güldürmez devri alemde bir günümü yüz bin zara yazmışlar.

Aşık Emrah'a gideceğiz. Tutam yar elinden tutam, çıkam dağlara. Olan bir yaralı bülbül inen bağlara. Evet, buyurun. Şu güzel mihini, kaba mihini duyayım. Cem. Hatta bir açış yap şöyle bir.

Evet sevgili izleyiciler, ekran başındaki tüm müzik severlere, türkü dostlarına bu akşam yine programın sonuna geldik. Şimdi ben tabii bir de annemden bir halk ozanı aşık Şahsenen Bacı'dan, rahmetli annemden bir eser, bir kıta, bir uzun hava okuyacağım. Arkasına da Şah Hatay'ın Melullenme Deli Gönlünü okuyacağım. Bu akşamlık size veda edeceğiz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar, selam ve sevgilerimizi sunuyoruz. Ben ve orkestra arkadaşlarım, kalın sağlıcakla.

0: Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Hüsamettin Subaşı...
1: Hem o yandan hem bu yandan, vallahi usandım bu candan.
0: Ve Ezgi Azizoğlu'nu ağırlıyor.

Bu topraklar yaşıyor, çalışıyor, üretiyor. Bir millet doğuyor, yürüyor, koşuyor. Bir ritimle ayakta duruyor. Ama bu ritim yavaşlıyor. Evler sessizleşiyor. Okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar. Aileyle köklenir. Nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak. Hikayemiz yarım kalmayacak.

0: Ağzına sağlık abi.
1: Teşekkür ederim.
0: Arkadaşlarla beraber çok güzel, çok keyifliydi.
1: Çok güzel bir zevk oldu. Oralara da selam olsun.
0: Evet, eyvallah.

Evet, değerli dostlar, bir Türkülerle Turan programıyla daha karşınızdayız. Bugün Turan ellerinden, Türk yurtlarından bize en yakın olanlardan birindeyiz. Can Azerbaycan'dayız. O yüzden de Azerbaycan programını bir şevkle, bir güzellikle, isteyirem görem seni adlı da türküyle başladık. Bu türküyü ben çok severim. Sabahları kızımı okula bırakırım. Akşam alırım, öğlen de bazen gidip görürüm. Baba niye geldin der, isteyirem görem seni derim, ona bu türküyü söylerim. O yüzden de ona da ezberlettiğim bir türküdür. Can Azerbaycan bizim kültürel olarak, dilsel olarak ve müziksel olarak çok yakın olduğumuz Türk boylarından, Türk toplumlarından bir tanesi. Oğuz grubudur. Öyle ki Azerbaycan'a ait olan türküler pek çoğu TRT'mizin repertuarında halk müziği eseri olarak yer alır. Halk müziği repertuarımızda, çalımlarımızda, programlarımızda bir Azerbaycan türküsü olmadan adeta bir fasıl kapanmaz. Şimdi Türk dünyasının pek çok değeri gibi hepimize mal olmuş ama en çok Azerbaycan Türklerinin sahip çıktığı, onların bir idol olarak gördüğü, öncü olarak gördüğü bir şairden, Fuzuli'den ve onun en sevilen, en beğenilen şiirini, bestelenmiş halini seslendireceğiz. Beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan, muradım şemi yanmaz mı diyeceğiz efendim. Bundan önce ben kısa bir şiir okuyacağım. Arkadaşım Umut bana yol gösterirse çalgısıyla ondan sonra türkümüze başlayabiliriz.

Sen yarimin kasidisen, eylensene çay demişem. Hayalını gönderipti, beski men ahvay demişem. Ah geceler yatmamışam, men sene laylay demişem. Sen yatalı, men közüme ulduzları say demişem. Herkes sana ulduz diye, özüm sene ay demişem. Senden sonra hayata men şirindise zay demişem. Her güzelden bir gül alıp sen güzele pay demişem. Senin gün tek batma uni ay batana tay demişem. Şimdi yaya kış değirem, sabık kışa yay demişem. Gah toyunu yada salıp men deli nay nay demişem. Sonra gene yese dalıp ağları hay hay demişem. Etek dolu derya kimin gözyaşıma çay demişem. Ömre süren men kara gün ah demişem, vay demişem.

Azerbaycan'a duyulan sevgi Türkiye'de o kadar yüksektir ki sayısız şair, ozan Azerbaycan'ı muhakkak türkülerine, şiirlerine konu etmiştir. Çünkü çok uzun yıllardır gidemedik, gelemedik, bazen haber alamadık, acılar yaşandı. Ama şimdi 30 yıla aşkın süredir çok rahat bir şekilde ilişkilerimiz devam ediyor. Bunu göremeyenler vardı. Bunu özlemini çeken, hasretini çeken ama göremeyen bir Türk şairden şimdi bahsedeceğim. Yetik Ozan. Yetik Ozan, ozanlık geleneğinin en önemli temsilcisi, bir akademisyenken çok genç yaşında aramızdan ayrıldı. Ancak bize sayısız güzellikte şiirler bıraktı. Onlardan bir tanesini, Azerbaycan için yazdığı bir şiiri de ben kendimce ezgiledim. Ozanca bir hale sokmaya çalıştım. Şimdi arkadaşlarımla size onu icra etmeye çalışacağız efendim. Bir saz değişikliğinden sonra.

yaşımdan, akça saçımdan, put bulup yaşıma eresi bağlam, akça sakalımdan, akça saçımdan.

Evet değerli gönüldaşlar, bu programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Can Azerbaycan'daydık, oraya konuk olduk. Kendi türkülerimizi söyler gibi söyledik. Son türkümüze geçiyoruz. Mikail Müşfik, Azerbaycan'ın son yüzyıldaki en önemli şairlerinden biridir ki orada şair bitmez bizde olduğu gibi. Çünkü bu bir çağlayan gibi adeta ozanlarımız, aşıklarımız sayısız eserleriyle gönüllerimizde yaşıyorlar. Mikail Müşfik genç yaşta hayatını kaybetti ama bize çok güzel türküler bıraktı, şiirler bıraktı. Onlardan bir tanesini birazdan seslendireceğiz. Ezgi'yi tanıyacaksınız. Eğer sözleri farklı gelirse şaşırmayın. Çünkü zaten hep dediğim gibi birlikteliklerimiz her anlamda sonsuz şekilde devam etmektedir. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kalınız. Şimdi Mikail Müşfik'ten bir eserle size veda edeceğiz ki bestesi de Ali Ekber Tagiyev'e ait.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: Müzik yolcuları Çarşamba TRT Müzik'te.
1: Ufalana ufalana kaç kuşak eridik bu yollarda, kimimiz yerle yüksel, kimimiz zor ayakta.
2: Bugün zarif yorumu, güçlü sesiyle müziğimize değer katan çok değerli bir sanatçı konuğum var. Sevgili İpek Acar bizlerle. Allah, hadi
3: heyecan hiç bitmiyor, bitmesin de zaten. Ben o sahneye çıkmadan önceki o tatlı telaşı, tatlı heyecanı çok seviyorum.

Allah Allah. Çok teşekkür ediyorum. Bugün hoş buldum. Sizler de hoş geldiniz. Şu an ekranları başında bizleri izlemekte olan kıymetli izleyicilerimiz. Sizler ekranlarınızın başına ve siz kıymetli izleyicilerimiz Tepebaşı Stüdyosu'na hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. O zaman yıldızlar altında bütün enerjisiyle devam etsin.

Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet. Hadi bakalım. Çok güzel bir Türk müziği şarkımızla devam edeceğiz.

Çok teşekkür ediyorum. Çok sevdiğimiz bir Şükrü Tunar bestesiydi. Hepimizin her zaman dinlemekten keyif aldığı bir eser. Şimdi yine biliyorum çok seviyorsunuz bu şarkıyı da. Hadi sürpriz olsun.

Teşekkür ediyorum. Vallahi ilk bölümümüzün sonuna gelmişiz şimdi. İkinci bölümümüzdeyiz efendim. Biraz nihavent şarkılar söyleyeceğiz size. Yine çok sevdiğimiz bir şarkı. Bu arada bir post paylaşmıştım. Ona dedim ki en çok istek alan şarkılarınızdan okuyacağım diye. Ve beni çok mutlu eden bir şey oldu. Çok kısa bir süre önce Hatırım Kaldı adlı bir single şarkı yayınlamıştık. O şarkıya çok istek gelmişti ve gerçekten çok mutlu oldum. Çünkü yeni bir şarkıyı sevdirmek, onu dillendirebilmek, herkesin seveceği şarkılar arasına sokmak biraz zor oluyor ama sanıyorum biz bunu başardık. O yüzden çok mutlu oldum o şarkıya çok istek gelince ve onu da ilk çıkışta da okuduk. Ama çok güzel istekler yazmışsınız. Emin olun o şarkıların hepsine sıra gelecek. Çünkü çok uzun soluklu bir program olacak efendim. O yüzden de hepsini okuyacağım. Hiç merak etmeyin.

Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kıymetli Kamuran Yarkın hocamızın çok güzel bir bestesiydi. Ve şimdi yine Mustafa Erses bestesi. Felek beni kul eyledi, yaktı yıktı kül eyledi.

0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Çok güzel şarkılarımız bunlar. Her zaman çok sevgiyle, keyifle okuyacağımız. Şöyle bir saate bakıyorum da inanamıyorum. Ayol saat 10'a 10 var. Daha okuyacağımız çok şarkı var ama. Hadi bakalım. Şimdi ne vardı sırada sevgili şefim? Dilek taşımız var. Aa, bunu yapmamız lazım. Ayol ona çok hazırlandık biz. Değil mi Erman? Evet yani. Bir dilek taşı söyleyeceğiz sizinle. Haydi. Vallahi yönetmenim çok kızar yani bu akustik şeyi yapmazsak. Ben biraz böyle... Yabancı yok aramızda biliyorsunuz. Ben hissettiğim gibi neyse söylüyorum artık. Evinizin kızı olarak. Haydi bakalım.

Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Programımız içinde elbette ki böyle küçük güzellikleri sizlerle paylaşmak bizim için de çok kıymetli. Umuyorum ki keyifle izliyorsunuzdur. Şu an ekranları başında olan izleyicilerimiz de umuyorum keyifle izliyorlardır bizi. Çok teşekkür ediyoruz. Haydi o zaman devam.

Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok keyifle, çok heyecanla inanın bu geceye hazırlandık. Umuyorum ki bu heyecanımız hep devam edecek. Tabii ki sizlerin alkışlarıyla, ilgisiyle. Her şey yolunda mıydı şimdiye kadar? Vallahi zaman su gibi akıp geçti. Sevgili Ali, son 10 dakika mı dedin sen? 10 dakika mı? 9 mu? Aa, 10 da anlaşalım. 8 mi? Aa, gitgide az oluyor. Hemen şarkımızı söylemeye devam edelim. Peki, hakikaten iş o kadar güzel ki bir anda nasıl geçti bilmiyorum valla. Hadi bakalım. Benim için üzülme diyeceğiz tabii ki. Evet. Sevgili Bergen, benim için üzülme demiş. Biz de şimdi onu hem yad edelim hem de bu şarkıyı sevenlere gelsin efendim.

Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki bu gece buradaydınız. Bu güzel heyecanımızı bizimle paylaştınız, ortak oldunuz. Ayaklarınıza sağlık. Ekranları başında bizleri izlemekte olan kıymetli izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. TRT İç Yapımlar ekibine çok teşekkür ediyorum. Ekibimize çok teşekkür ediyorum. Sevgili orkestrama çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Haftaya görüşmek dileğiyle efendim. Ağız mı aldık? Hoşça kalın.

Su azizdir, berekettir. Arındıran, temizleyen, geliştirendir. Sonu yokmuşçasına harcadığımız su, her geçen gün azalıyor, biraz daha kirleniyor. Oysa gıdayı korumak, toprağı ve suyu korumakla başlıyor. Doğru kullanırsak, yeryüzü kaynakları herkesi besler, herkese yeter. Su kuyuları açan, su kemerleri ve çeşmeler yapan, eşsiz bir milletin evlatları olan bizler, bugün de doğru planlamalarla su kaynaklarımızı korumaya devam ediyoruz. Çünkü su hayattır. Su gıda demektir. İsraf etmeden ve kimseyi geride bırakmadan kaynakları doğru ve verimli kullanabiliriz. Yaşamın her alanında azalt, yeniden kullan ve değiştir stratejileriyle tüketim alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz. Yaşama dair iyiliklerin, güzelliklerin, umutların tükenmemesi için suda sıfır kayıp. Türkiye yüzyılına bir damla da sen ol.

0: Ağzına sağlık Aman abi.
1: Teşekkür ederim.
0: Arkadaşlarla beraber çok güzel, çok keyifliydi.
1: Çok güzel bir zevk oldu. Oralara da selam olsun.
0: Evet.

0: Bir Hoş Seda bu akşam TRT Müzik'te.
1: Yıldız'ı sevgili Ezgi Eyüboğlu'na bırakıyorum biliyorsunuz.

Ben Salih Korkut Peker. Müzik yolculuğum cetvele lastik bağlayıp gerdirerek yaptığım basit bir telli çalgıyla başladı. O gün bugündür cümbüş, perdesiz gitar, çağlama ve divane gibi karışım çalgılarla yoluma devam ediyorum.

Bu yolculuk aslında bitmesini hiç istemediğim bir arayış. Bu toprakların müziğinin dünyadaki farklı müzik türleriyle nasıl ahbap olabileceğini keşfetmeye dair bir arayış. Hayatım boyunca rock, blues, pop gibi birçok farklı türde çaldım ama gittiğim yol beni elimdeki cümbüşle birlikte hep Türkiye'nin farklı bir köşesine çıkardı.

Bugün aynı dili konuştuğumuz, aynı dilden çaldığımız, isimlerimizin başı sonu bile aynı olan, şehirli halk müziğine çok önemli eserler kazandırmış bir araştırmacı müzisyenle beraber çalacağım. Salih Nazım Peker.

Ben de müziğimizin hazineleri olan çalgılarımız ve bu hazineleri yaşatan ustalarla kendi müziğimi buluşturmak için yeni bir yolculuğa çıkmaya karar verdim. Haydi rastgele!

0: Zeybek'in doğduğu ana vatanına geldik biz.
1: Değil mi? Zeybek'in ana vatanındayız şu an.
0: Küçük Menderes'te Büyük Menderes ovalarının birleştiği yer burası.
2: Bu cura biraz şey tınlıyor. Sanki böyle teke taraflarında yapılmış gibi tınlıyor.
0: Öyle zaten. Bu Antalya'da yapılmış bir cura bu. Ramazan Karataş Usta'nın curası ve kokulu ardıç. Mis gibi kokuyor. Bir koklasana.
2: Hakikaten ya.

0: Ellerine sağlık abi. Zeybekler diyarındayız. Yani ha Karaburun olmuş, ha Kuşadası olmuş, Aydın olmuş. Madem etrafımız kuşatılmış, biraz zeybek iyi gelir ya, vitamin.
1: Evet evet, kesinlikle öyle. Bir de böyle yeşilliğin içinde cura çalmak çok keyifli.
0: Ya zaten cura şey diyor, abi buralar benim doğduğum yerler değil mi diyor.
2: Aynen öyle.
0: Şu anda hangi akorttasın mesela?
1: Şu bu anda ruzba düzenindeyim.
0: Ruzba düzeninde evet. Sesler
1: daha
0: ne?
1: Daha doğrusu ırızba düzenindeyim. Şimdi mesela mi mi si yaptım.
0: Ha.
1: Orta telde karar tınlıyorum. Ha. Üst telden bas, alt telden de ezgi.
0: Yani baş parmak yine biraz yürüteç görevi görüyor. Aha. Aynen. Baş parmağı koyduğu zaman Salih abi, o sesler biraz armoni yürüyüşü de yaratıyor. İşte karar sesi, işte oradan yedinci ses, oradan altıncı ses. Duruma göre iniyor, çıkıyor, iniyor, çıkıyor. Burada da onlarla beraber melodileri götürmüş oluyor. Mesela.

bağlama rahatlığında lavta tonlarına, lavta seslerine ulaştım. Hatta bazı noktalarda tambur seslerine ulaştım. Bir de bunun bir oktav teli var en üstte. O da böyle bir divan sazı havası veriyor.

0: Salih ağam. Kastamonu'dan da Zeybek çıkıyor.
1: Evet.
0: Bir Kastamonu Zeybeği, Mapushane Çeşmesi. Zeybek formunda diyelim daha doğrusu. Çünkü Zeybek denince insanların aklına her zaman işte Efelerin döndüğü dans eşliğinde çalınan Zeybekler ve Ege geliyor. Fakat Zeybek aynı zamanda bir müzikte zaman formu. Dokuz zamanlı müzik, yani dokuz dörtlük ya da işte dokuz ikilik, bazen yer yer dokuz sekizlik. Ve bizim bu şehirli rindanelere de çok uydu yani, değil mi?
1: Evet, çünkü Zeybek Türk sanat müziği ile Türk halk müziği arasında makamsal ağırlığı fazla olan bir halk müziği türü. Bir de genelde Anadolu'da yöre fark etmeksizin yiğitlik havaları Zeybek'le özdeşleşmiş.
0: Aynen.
1: Batı Karadeniz'den de, hatta Giresun'dan da
0: Zeybek'imiz
1: var. Çıkıyor Zeybek.
0: Bir de tabii evet. Divane'nin Davudi sesiyle.
1: O da çok yani, yakışıyor.
0: Divane hakikaten yani Yavuz Gül divane enstrümanını icat eden sevgili ağabeyimiz. Gerçekten ismi gibi... İsmiyle müsemma bir enstrüman. Frekans olarak da çok divane sesler çıkartıyor.
1: Evet, çok.

Salih Nazım Peker, ülkemizde 90'lı yıllarda canlanan ve bu toprakların müzikleriyle harmanlanan alternatif müzik akımının önemli isimlerinden biri. Yer aldığı gruplardan İstanbul Blues Kumpanyası'nda bluesla Anadolu'yu, Kırıkada ise rockla zeybekleri buluşturan müzisyen, şimdilerde Bendeniz'in de içinde bulunduğu Duble Salih ve Çalgıya İzmir gruplarıyla harmanlamaya devam ediyor.

0: Ellerine sağlık abi. Gide gide gide gide gide gide mahcup bir şekilde bitti. Bu da bir cümbüş. Yani evet, kazanı itibariyle, gövdesi itibariyle ama yani cümbüşün karakteristik özelliklerinden bir tanesi şu metal kazanda sanki biz kendi şehirliliğimize dair de bir şeyler duyuyoruz. Bana sanki ya benim şahsen cümbüşü seçme nedenlerimden bir tanesi de biraz o gibi geliyor ama senin için nedir?
1: Şüphesiz amplifikatörün olmadığı bir çağda İkinci Dünya Savaşı'ndan önce büyük yerlerde bu enstrümanları duyurmak için bu tekneler yapılmış. Hı-hı. Amerika'da da banjo, hı-hı, dünyaya yayılmış, bizde de cümbüş. Bu zaten modern bir ihtiyaç. Hı-hı. Yani büyük mekanlarda çok insana henüz daha teknoloji yokken sesini duyurma ihtiyacı. Tabii cümbüş çok geliştirdi bunu değil mi? Farklı farklı tekneler, farklı farklı kasnaklar.
0: Aynen. Kazan boyları değişti, deri şekilleri değişti.
1: Çok farklılaştı, evet.
0: Onların da arayışı devam ediyor.
1: Kesinlikle.
0: Vallahi seninle zaten çalmaya devam ediyoruz. Ben 25 yıldır senin müziğinin bir takipçisi, 5 yıldır da sahne arkadaşın, seninle sahneyi paylaşan biri olarak seninle böyle çatılarda da çalmanın ayrı bir şekilde keyfini yaşadım abi.
1: Aynen, ben de
0: bir
1: öyle.
0: Bir ağaç dipleri, bir çatı üstleri. Umarım çok daha da bir sürü olur yerde, umulmadık yerde müziğimizle insanların karşısına çıkacağız.
1: İnşallah.
0: Vallahi gönlüne, eline, ağzına sağlık tekrardan.
1: Sana da
0: gel şu yeni usulde bir selamlaşalım.

Bugün sevgili Salih Nazım Peker'le birlikte çaldık. İkimiz de kentli halk müziğinin birer temsilcisiyiz diyebiliriz. Ve müziğimizi de kentlerin içinde yapıyoruz. Ama bu sefer bir değişiklik oldu. Biz müziğimizi doğanın ortasına taşıdık.

ve doğanın içinde beraber zeybeğimizi çaldık, mızrabımızı vurduk. Biraz bu işin kökenini anlamak ve hissetmek açısından da keyifli bir tecrübe oldu.

0: Erkan abinin de bize biraz emaneti gibidir şu anda. Kendisi daha güzel anlatacaktır bunları. Selim Bölükbaşı biraz sonra bizlerle olacak.
1: Uyan Ali, uyan. Uyanmaz oldun.
0: Sen getirdin değil mi Kemal?
2: Tabii Kemal Çam getirdim. Ben biliyorsun tabiri caizse tırnak içinde söyleyeyim, silahsız gezmiyorum. Silahlarım hep yanımda.
3: Aşk ve Ötesi yarın TRT Müzik'te.

0: Türkülerin edebi dilini en iyi bilen bir hoca, derlemeci, şef, programcı, yönetici.
1: Böylesine çok yönlü, çok renkli bir kişiliği var Mehmet Özbey'in.
2: Mehmet Özbek bir tanedir.

Şanlıurfalıların edebiyatla, özellikle divan edebiyatıyla uğraşmalarının temelinde sıra geceleri vardır. Bir edep müessesesi, bir terbiye okuludur sıra gecesi. Yöre gençlerinin yetişmesinde büyük emeği olan bir topluluktur. Edebiyat konuşulur, dini konular konuşulur, kültürel konular konuşulur. Hatta divan şiiriyle selamlaşabilirler. Çok şahit olmuşuzdur ki bir esnaf, bir esnafın önünden geçerken süzme çeşmin gelmesin müjgan, müjgan üstüne diye selam verir. Öbür esnaf da ona vurma zahmı sineme peykan, peykan üstüne diye cevap verir. Bunlar şair insanlar değil. Sadece divan şiirine, şiire önem veren, onları gönlünde taşıyan sıradan insanlar. Do re re do re re si do si si la si re re si do si do si do si la la la la sol la si do si la re. Repertuarımın genişlemesi, bölge üsluplarının oluşmasında tabii ki bölge sanatçılarının çok etkisi var. Tenekeci Mahmut Güzelgöz, Ahmet Uzungöl Hafız, bunlar benim için çok önemliydi. Onları tanıdım. Mahmut Usta'dan hem sohbet yolunda yararlanırdık, hikayeler anlatırdı, hem de türküleri anlatırdı, türkülerin hikayelerini anlatırdı ve makam havalarını okurdu bize. Ağabeyim bana bir cüre hediye etmişti ortaokul ikinci sınıfta. Bütün sevdam onunla başladı. Benim gönlümde sanatçı olmak yoktu. Çünkü bizim çocukluğumuzda ve gençlik yıllarımızda Urfa'da belli aileler için müzikle uğraşmak övünülecek bir şeydi. Yalnız bunu meslek haline getirmek ayıp sayılabilecek bir şeydi. Urfa'da her ne kadar bunu meslek edinmek ayıp sayılırsa da ailem beni musiki cemiyetine göndermeye izin verdi. Abimle birlikte musiki cemiyetine giderdik. Liseden sonra bir yıl Urfa'nın Bozova ilçesi Kepirce köyünde köy öğretmenliği yaptım. Bu benim için hayatımda güzel bir dönüm noktası oldu. Halk türkülerini ileride bu kadar yakından tanımamada fırsat bulmuş oldum.

1964 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne kaydımı yaptırdığımda başlangıçta biraz sıkıldım. Anadolu'dan gelen bir gencin İstanbul gibi büyük bir şehire hemen intibak etmesi çok zor oluyordu. Ancak çok değerli hocalarımızla birlikte olunca işin rengi değişti. Sonra bir arkadaşımın önerisi üzerine İstanbul'dayken, daha fakülte ikinci sınıftayken İstanbul Belediye Konservatuvarı'nı tanıdım. İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Müziği Nazariyatı bölümüne kaydımı yaptırdım. Üst sınıflara ders veren rahmetli Münir Nurettin Selçuk Üstad'ın da derslerini dinlemeye giderdim. Bu arada Adnan Ataman Bey'in korosuyla tanıştım. Ben öğrenciyim dedim. Acaba topluluğunuzun çalışmalarına katılabilir miyim? Katılabilirsiniz dedi. Adnan Bey beni beğenmiş olacak ki konserlere de çıkabilirsiniz dedi. Ve konserlere çıkmaya başladım amatörce, kadrolu olmadan. Ve orada Muharrem Akkuş ve Ümit Tokcan'la tanıştık. Tabii daha sonra bu arkadaşlarımızla radyoda birleştik.

0: radyoda stajyer sanatçı olarak birlikte kazanmıştık. Ondan sonra İstanbul Radyosu'nda yıllarca birlikte olduk. Özellikle onunla birlikte çalışmanın huzurunu, gururunu her zaman yaşadım ve yaşıyorum. Dostluğuyla hakeza, bilgisiyle, eğitimiyle, her şeyiyle halk müziğimize büyük katkıları var.
1: TRT Kurumu hayatımda üniversiteden sonra çok önemli kurumlardan biridir. 1969 yılında kadrolu sanatçı olmaya başladıktan sonra bu alanda derin çalışmalara girdim. Derlemeler, nota yazmalar falan. Çok etkilendiğim iki hocamız vardı. Biri Nida Tüfekçi, diğeri de İcel Paşmakçı Bey'di. Tabii ki repertuar konusunda da hocamız Neriman Altındağ Tüfekçi'yi unutmamak gerekir. Bunların en önemli özellikleri halk müziğinde yüksek bir zevke sahip olmaları.

0: Doktor Mehmet Avni Özbek ismi bana bir hezarfeni çağrıştırıyor. Çok yönlü bir şahsiyeti. Dirayetli bir kültür sanat adamını çağrıştırıyor. 1960'lı 70'li yıllardan bugüne büyük bir emekle, çabayla elde edilmiş başarılar Mehmet Özbey'i daha çok genç yaşta toplum hafızasında unutulmaz isimlerden biri haline getirdi.
1: Özbek sadece bir sanatçı değil, bir müzikolog. Türk halk müziği yönünden altyapısı sağlam, çok mükemmel bir kültür derinliği vardı.
2: Mehmet Özbey'in iki yanı var. Birisi müzik, yani yazmasını, okumasını bilir. Çok önemli. Bir müzisyenin yapması gereken önemli şeylerden birisi yazıp ve okuyabilmesi. İkincisi, Mehmet Özbek edebiyatçıdır. Edebiyatçı olduğu için hiçbir sözü yanlış söylemez. Hatta yanlış söylenenler varsa onları da düzeltir.
3: Bizim halk müziği kültürümüzde müzik alanında kendini geliştirenlerin halk edebiyatı bilgisi azdır. Halk edebiyatı bilgisi olan insanların ise müzik bilgisi azdır. Bunun ikisini kendinde barındıran çok değerli bir isim Mehmet Özbek'tir.
4: Kerkük türküleri kendine has bir üslup ihtiva eder. Onun için söylemesi zordur. Özellikle şive ve de melodik yapı itibariyle. Mehmet Özbek bunların hepsine vakıf oldu. Uzun çalışmalar yapmak suretiyle tanınmasına da vesile oldu ve de çok sevdi.

Bana hep sorarlar, neden bu kadar Kerkük türkülerine önem veriyorsunuz? Kerkük, daha doğrusu Türkmeneli coğrafyasıyla Urfa bilindiği gibi Azeri kültür sahasındadır. Her şeyimiz birbirine uyar. Edebiyatımız, müziğimiz, kültürümüz, gelenek ve göreneklerimiz, özellikle konuşmamız da çok yakındır birbirine. Halk müziğinde sadece bu müziğimizin Anadolu'ya sıkıştırılmış bir müzik olmadığını, Türk dünyasında yaygın bir müzik olduğunu ve bizi birleştirecek olan bir unsur olduğunu öğrendim. Dolayısıyla ben de Türk dünyasının Anadolu dışındaki müziklerine yönelmeyi düşündüm. Bunun başında önce gençlik yıllarımızda tanıdığım Türkmen müziği, yani Irak Türkmenlerin müziği oldu. Bende Türkmen sevdası, Türkmenlerin 1959 yılında yaşadıkları büyük bir katliam vardır. O katliamı biz Urfa'dayken gençlik yıllarımızda takip etmiştik. Onların o çektikleri acıyı müzikleriyle Anadolu'ya aksettirmek istemiştim. Onun için Kerkük türkülerine yöneldim.

0: Kerkük türkülerini derlediğim iki önemli sanatçı kaynak kişi, biri Abdurrahman Kızılay, diğeri de Abdülvahit Küzecioğlu'dur. İstanbul'da yapılan bir Kerkük gecesinde tanıştık. Ben ama Abdurrahman Kızılay'ı ve Abdülvahit Küzecioğlu'nun seslerini ta Urfa'da öğrencilik, gençlik yıllarımda Bağdat Radyosu'nun yaptığı yayınlardan tanırdım. Sadece ben değil, bütün Urfa, belki de bütün Güneydoğu hayrandı onların seslerine. Çünkü söyledikleri hoyratlar, türküler Urfa müziğiyle özdeşleşmiş gibi, aynı gibi.
1: Düşte gör, hıyalda gör, düşte gör.
2: Mehmet Özbek sadece Kerkük, Urfa, Elazığ değil, bütün Türkiye'nin, hatta bütün Türk dünyasının kucaklayıcısı oldu.
3: Bir kanaat önderi Aydın'ın bir sözünü hatırlıyorum. Bu Kerkük'te konsolosluk açmak yerine bir Mehmet Özbek plağı gönderirse daha etkili olur diye. Yani anlatım hakikaten çok güçlüydü. Ve Mehmet Özbek'in bu anlamda büyük hizmetler olmuş biridir.
4: Yorumcu kişiliği özellikle çok önemli. Azerbaycan, Kerkük,
2: Türkmenistan'ı, Batı Trakya'yı, efendim Kıbrıs'ı içine alan, Kırım'ı içine alan.
5: Çok farklı bir hançeresi vardır. Çok değişik, çok güzel bir yorumu vardır.
6: Kendisi Urfalıların deyimiyle hem elma demeyi hem de alma demeyi iyi beceren bir üstattır. Dönemi ve döneminden sonraki gelen genç nesle bu konularda rehberlik etmiştir.

Tanıdığım ilk Azerbaycanlı sanatçı İslam Rıza'ydı. Dinleyenler benim sesimi onun sesine yakın hissederler. Yakın olduğunu söylerler. Ondan da türküler derlemiştim. Tanıdığım ikinci Azerbaycanlı sanatçı Profesör Arif Babayev'di. O biliyorsunuz çok ünlü bir sanatçı. Ta operadan halk türkülerine kadar, mahnılara kadar, mugamlara kadar Azerbaycan müziğini çok iyi icra eden bir sanatçıydı.

Müzik icracılığının yanında büyük merakım da derlemecilikti. Çünkü yaptığınız her derlemede yeni bir malzemeyle karşılaşıyorsunuz. Bu malzemeyi size sunan sanatçının ruhuyla karşılaşıyorsunuz. Diliyle, gönlüyle karşılaşıyorsunuz. O bakımdan derlemeciliğe çok önemli.

0: Derleme yapılırken üzerinde özellikle duracağımız şeyler, derlenen parçanın bizim kültürümüzle olan ilişkisi. Önemli olan bu. Çünkü türkülerimiz bizim kültürümüzün en özgün ve en önemli parçalarından biri. Biz orada kendi toplumumuzun, milletimizin hayatını, yaşantısını, sosyolojisini, duygu ve düşüncesini tespit ediyoruz.
1: Çok iyi bir derlemeci. Kaynak kişilerin gönlüne Muzaffer Sarı Sözen gibi kolayca nüfuz eden, onların nabzını tutan, onlardan türküyü rahatça almasını bilen bir kişiliğe sahip bir derlemeci de olması gereken bütün vasıfları kendisinde toplamış çok

0: değerli birisi.
1: Mehmet Hocam solist için notaya alır türküleri. Bir kaynak kişiyi dinlediğinizde aslında daha önceki ters şudur. Koral birlikteliği sağlamak adına sadeleştirilir, nota biraz daha basitleştirilir ve öyle notaya alınır. Fakat Mehmet Özbey'in notaya aldığı bir esere geçmek istediğinizde o türkünün, o eserin kaydını dinlemeseniz bile sanki elinizde tabiri caizse bir kılavuz vardır.

0: zaman zaman sahne konserleri verdim. Bunun ilki 1972 yılında İstanbul'da Şan Tiyatrosu'ndaydı. O zamanlar Kerkük türküleri okumaya başlamışım. Büyük bir Kerküklü, hem genç hem yaşlı bir dinleyicim var.
1: İlk defa bir Türk halk müziği sanatçısı solo olarak kendi başına bir konser veriyordu. Hatta birçok insan hayret etti, bu konser başarıya ulaşır mı?
0: O zaman o sahnenin sahibi, yöneticisi Egemen Bostancı'ydı. Kalktık gittik ona sahneyi kiralamak için. İyi dedi ama yani bakın, gençlerin en çok sevdiği pop müziğinde biz salonu falan dolduramıyoruz. Siz nasıl şey yapacaksınız, bakın salonun kirası da bu kadar. Biz hallederiz dedik, yani biz kendimize güveniyoruz.
1: Ve salon sadece sandalyeler, koltuklar değil, koridorda bile yer bulmak zorlaştı. Olağanüstü bir ilgi toplamıştı.

0: 1977 yılında İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği ve Oyunları Şube Müdürlüğü'ne tayin edildim. Müdürlük görevim 3 yıl kadar sürdü. Ankara Televizyonu'ndan teklifler geldi programı yapmak için. Derken Yurdun Sesi diye bir programa başladık.
1: Bir semah oyun havasını sizlere sunuyoruz.
2: Mestanedir heyda.
3: O güne kadar yapılan işlerde elbette estetik olarak güzel şeyler vardı ama bu işi bir bütün anlatım olarak yoktu. Bu iş bir kültür işidir bakışıyla yoktu. Hatta yani algı öyle bir hale gelmişti ki böyle bir şey yapılacaksa stüdyoya mutlaka saman balyaları konacak falan diye böyle garip bir algı vardı. Yüksek sanat ürünü olarak görülmüyor gibiydi. Algı da öyleydi. Ve bu işin mutlak bir bütün olarak ele alınıp tarih, sosyoloji, yani psikoloji, her anlamda edebi yeniden bir bakış getirilmesi gerekti. Yani o yönde bir misyon üstlenip bir şeyler yapma çabasında oldum.
4: Ankara'da çekiliyordu program ama sanatçıları başka başka yerlerde. Mesela işte Elazığ programı yapacaksam Elazığ'daki sanatçıları getirirdik. İşte Erzurum programı yapılacaksa Erzurum'dakiler getirirdik. Yıllarca sürdü o program. Ve o programda çok insanlar çıktı ortaya işte. İbrahim Tatlıses'i yaratan programlardan birisi o programdır. İzzet Altınmeşe, Selahattin, Belkıs Akkale, bir sürü o halk müziğinde ünlü olmuş insanlar o dönemki çalışmaların içerisinden çıktılar.
5: Sanıp iste gökyüzen balam bay gülüm bay nayı boynar.
0: O güne kadar tar, kaval gibi çalgılar radyo bünyesinde yoktu. Ancak bunlar halk arasında, halk sanatçıları tarafından kullanılan çalgılardı. Biz bu çalışmalarımızda bu çalgıları bir orkestra disiplini içinde kullanmaya başladık.
3: Onlar beğenilince artık radyoda kadro açmak zorunda kaldı. Bu nefesli sazların tamamı, zurnadan kavala kadar çok şey genişletti. Mehmet Özbey'in öyle bir bakışı vardı.
0: Biz Yurdun Sesi programında kaval denen çalgıyı tanıtmak isterken elimizde ne kaval vardı ne de çalacağımız, icra edeceğimiz müziğe uygun aynı tonda bir çalgı vardı. Ben bu fikrimi dile getirdiğimde sağ olsun Arif Sağ ben yaparım dedi. Nasıl? Kaval yok ama dedi plastik elektrik borularından ben kaval yaparım ve kullanacağımız tona göre de ayarlarım.
4: Mesela orada kaval çalardım, efendime söyleyeyim bağlama çalardım, zurna çalardım, davul çalardım, kemane çalardım. Aklınıza gelen bütün enstrümanları olabilecek, orada çalınabilecek enstrümanların hepsini çalardım, üst üste kaydederdim. Kanal kaydı yapardık. Sonra otururduk Mehmet Özbek'le biz onları indirirdik tekrar tek kanala. Sonra götürdük biz onu çalardık. Herkes zanneder ki orada başka birileri bir şeyler çalıyor. Yok, hepsini ben çalıyordum. Ya. Buradan kalkıyorduk. Gece trene biniyorduk. Ankara'ya gidiyorduk. Ankara'da çekimleri yapıyorduk. Akşam tekrar trene biniyorduk, geri dönüyorduk. Veyahut da bazen arabaya biniyorduk. Arabayla gidiyorduk. Sıkılmamak için ne yapıyorduk? İşte bir su başı buldum hemen bagajı açıyorduk. Oradan tepsimizi, mevzimizi Mehmet bize bir çiküfte yoğuruyordu. Çiküftemizi de yiyorduk. Ondan sonra tekrar gidiyorduk. Ya yani böyle 6-7 yıl böyle yaşadık. Muhteşem güzel şeyler oldu.
3: Gelecek nesillerde araştırma yaparken nereden nereye gelindiğini herkes tespit edecek. Sosyologlar da tespit edecek, tarihçiler de tespit edecek. Çünkü bizde roman Tanzimat'a kadar yok. İşte o roman açığını böyle kapat. Her türkü bir romandır diye kapatılıyor.
5: Aparım beni yara, düşmüşem ahuzara.
0: Program yapımcımız Adem Gürses farklı bir program formatına girelim abi dedi. Derken televizyon renkli olmaya başladı. Ve biz o zaman bu sefer farklı bir amaçla çıkalım yola dedik ve elimizden obamızdan programını yaptık.

0: Derken ben TRT Müzik Dairesi Halk Müziği ve Oyunları Dairesi de Halk Müziği ve Oyunları Şube Müdürlüğü'ne atandım. Erzurum, İstanbul ve Ankara, İzmir radyolarına sanatçı aldık. O sanatçıların eğitimlerini düzenledim. Çok değerli sanatçılar kazandırdık bu yaptığımız sınavlarda.
1: Mehmet Özbek hocamla radyo sınavını kazandıktan, radyo sanatçısı olduktan sonra stajyerken birlikte çalışmaya başladık. Edebiyatçı kişiliği engin bilgisiyle bizlere bildiği bütün bilgileri aktardı. Bütün Türkiye radyolarını bir araya getirip hem bizleri kaynaştırırdı hem de çok güzel televizyon programları yapardı. Mehmet Özbek hocayla çalışmak rahattı ama tatlı bir otoritesi vardı. O da tabii ki işi çok iyi bildiğinden.
2: Son derece disiplinli, yeniliğe açık, karşısındakini dinleyen ve onu önemseyen, kiminle hangi ölçüde neyi paylaşabileceğini çok iyi bilen bir hoca. Çünkü Mehmet Hoca'nın en büyük özelliği saymakla bitiremeyeceğimiz kadar çok özelliklere sahip olması. Yani o yalnızca bir müzik insanı değil, bilindiği gibi bir halk bilincisi.
3: Çok güzel sesleri keşfetti ve ön plana çıkardı. Ve gerçekten de hani türküler okunurken bazı sanatçılar türkünün kaşını gözünü yararak okurlar. Mehmet Özbek bunlara son verdi. Sadece müzik kalitesini yükseltecek müdahalelerde bulundu.
4: Birçok hocanın dışında onlar bu kültürü korumak için

0: Gayret ettiler ama bunun gelişmeye taşıyan yeni nesillere aktarımını ve enfes lezzetler getirilmesini sağlayan yegane isimdir. O yüzden de çok büyük katkıları olmuş bir hocadır.
1: Üniversitenin daveti üzerine hem Gazi Üniversitesi'nde hem Hacettepe Üniversitesi'nde hem de Ankara Üniversitesi'nde halk edebiyatı bölümlerinde halk müziği dersleri verdim. Çok güzel ders yılları yaşadık öğrencilerimle. Hatta şunu da söyleyebilirim. Halk bilimi kürsüsünde ders verdiğimi duyan fen bölümü öğrencilerden, kimyadan, fizikten gelen, dersi dinlemeye gelen öğrenciler de oldu.
2: Özellikle Şanlıurfa türküleri, eğer Mehmet Özbek gibi bir değer olmasaydı belki çoğu kayıt altına alınmayacaktı. Kerkük türküleri hakeza, Elazığ türküleri, birçok türkü Mehmet Özbey'in emeğiyle, Mehmet Özbey'in katkısıyla TRT arşivine kazandırılmış. Hepimiz minnettarız hocamıza. Ben TRT'ye girdiğimde Mehmet Hoca Kültür Bakanlığı korosunu kurmuştu. Artık orada şeflik yapıyordu. Ama hep onları dinledim.
1: 1986 yılında Kültür Bakanlığı'na bağlı sadece bir koro vardı. Klasik Türk Müziği Korosu. Bir yakın arkadaşım, parlamenter abimizin önerisiyle ya halk müziğinde niye böyle bir koro yok falan denilmişti. Ben o sıralar TRT Türk Halk Müziği ve Oyunları Merkez Müdürü'ydüm. Kenan Evren'e bir konser vermeyi düşündük. Bu konunun önemini aksettirmek için çok değerli şef, hoca Neriman Altındağ Tüfekçi hanımefendiye de koroyu yönettirdik. Büyük ilgi gördüm. Böyle bir koronun kurulmasına sebep oldu o konser.

0: Koro meselesi Türkiye'de çok tartışılan bir konu. Özellikle halk müziği ve bizim geleneksel müziklerimizin dışında olan müzik toplulukları tarafından çok tenkit edilen bir konudur. Çok otoriter kimselerden, otoriter kurumlardan halk müziğinde koro olmaz, hatta geleneksel müzikte koro olmaz diye sesler, sedalar geldi. Önlemek istediler.
1: Halk müziği kimliğinin ayrıca bir sahne sanatı kimliğine sokulup yeni bir format kazanmasında da bu güce çok ihtiyaç vardı. Mehmet Özbek bunu kendi kalitesiyle ortaya koymuş şahsiyetlerden birisi olarak önemli bir yerde duruyor.

0: Mehmet Özbek hocamız bizim halk müziğinde önemli duayenimizdir. 1990 yılında Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosu'na saz sanatçısı olarak girdim. Tarih ya da kader bizi 2008 yılında tekrar Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nda Mehmet Özbek hocamızla buluşturmayı, bir araya getirme imkanı verdi. Göreve başladığımdan itibaren de yapmış olduğu çalışmaların ne kadar büyük, ne kadar anlamlı, ne kadar da kıymetli olduğunu geldiğim zaman anlamış oldum. Çünkü güzel bir miras bırakmıştı.
1: Devlet Korosu'yla yurt dışında ve yurt içinde çok konserler verdik. Diyarbakır'da, Elazığ'da, Urfa'da, Erzurum'da böyle bir topluluğa susamıştı Anadolu halkı. ...1980 yılında Japonya'ya gitmiştik. Arif Sağ, Ümit Tokcan ve ben. Ve ilk konserimiz Tokyo'daydı. 10 şehirde konser verdik. Arif Sağ çok güzel bir açış yaptı. Ümit Bozdak okudu. Ve ben de Urfalıyam Ezel'den türküsünü okudum. Şöyle bir düşündük o türküleri, o bozdakları okurken. Tokyo neresi, Türkiye neresi?
2: Japonya'da Ümit şey okuyordu, türkü okuyordu. Mehmet'le ben de orkestraydık. Ben bir şey çalıyordum, bağlama çalıyordum, Mehmet tef çalıyordu. Ben zurna çalıyordum, Mehmet davul çalıyordu. Japonya'da 25 gün kaldık, 25 gün böyle orkestra adamlar gibi dolandık, durduk ortada. Bunlar tabii bizim müziğe olan sevdamızdı.

0: bizi Irak'ta Babil Festivali'ne davet ettiler. Babil Festivali tabii çok muhteşem geçti. Oraya bir Türk topluluğunun gideceğini duyan bütün Türkmenler o 5000 kişilik Babylon Tiyatro'yu doldurmuşlardı. Müthiş bir konser verdik. Büyük bir heyecan üstün içinde. Şimdi bile tüylerim diken diken oldu o heyecanı yaşayınca. Sahneyi terk ettikten sonra sadece bir 3-5 kişi, bir aile geldiler. Bizi kucakladılar, öptüler efendim. Niye dedim, sizden başka kimse yok falan. Kimse cesaret edemez dediler. Türkiye'den gelen birine yaklaşmayı cesaret edemez. Derken duygulandım. Biri geldi kucakladı beni falan. Ben itmek mecburiyetine kalıyordum neredeyse falan. Ne yapıyorsun falan dedim. Seni götürürler mahpusa. Götürsünler de. Ben Türkiye'den gelen Mehmet Özbey'e sarılmışım ya. Yeter bu bana.
1: Mehmet Özbek bir kere bu toprağın sesidir. Yani her şeyiyle yerli olan, eğitimiyle, müziğiyle, edebiyatıyla, şiirlere döşendiği bestelerle kendi toprağımızın bir insan olarak ön plana çıkmış, tamamen %100 yerli ve milli bir kimliktir. O bakımdan Mehmet Özbey'in değeri benim gözümde her zaman büyüktür. Bir Anadolu'nun sesidir o.
2: En son yaptığı radyo programları da son derece bilgi dolu, halk müziğinin içeriğini iyi anlatan, vasıfta birçok bilgiler ihtiva eden çalışmalar.
3: Hocam sizdeyiz.
4: TRT Antalya Radyosu.
0: Kültür Bakanlığı'ndan emekli olduktan sonra iki oğlumun Antalya Devlet Operası'nda sanatçı olması nedeniyle Antalya'ya taşınmıştım. Derken Ankara Radyosu'ndan Merdan Güven Bey'in teklifi üzerine Antalya Radyosu'nda bir program yapmam söz konusu oldu.
5: Bana TRT Türkü'nün koordinatörlüğü verildiğinde halk müziğinin yaşayan usta kişilerini buraya taşımanın çok önemli olduğunu düşündüm. Bunların başında zaten Mehmet Özbek geliyordu. Programlarımız içerisinde en beğenilen programların başında gelmektedir. Hala 4-5 yıldır bu programı sürdürüyor.
0: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Türkülerimizde işlenen çok önemli konulardan biri de ahlaktır. Ahlak, Türk töresi için çok önemli ögelerden biridir. Ve türkülerimizde çeşitli yönleriyle işlenmiştir.
6: Halk müziğinin, türkülerin felsefesini, kültürünü, arka planını, geçmişini, tarihini anlatıyor dinleyiciye. Biz de yararlanıyoruz onun sohbetinden. Bizim için bir değer.
7: Türküler ne der?
0: Bir Kırşehir türkümüzde başımda altın tacım, hem susuzum hem acım, yarimi bana verin gerisi anam bacım der. Gerçek sevgili bir tanedir ve o sevgilinin dışındaki herkes ana bacıdır dürüst aşık için.
3: Ağzına sağlık hocam.
4: TRT Antalya Radyosu.

0: Cevher Hanım doğduğunda aramızda 5 yaş fark var. Babam demiş ki bu kız benim gelinim olacak. Bizim geleneğimizde beşik kertme diye bir şey vardır. Yani çocuk doğduğunda bir karar alınır ve o söz üzerinde durulur. Gerçekten de öyle oldu. Biz evlenme çağına geldiğimizde bir araya gelerek yuvamızı kurduk. Ve bugüne kadar da mutlu olarak yaşıyoruz. Ben Cevher Hanım'a bütün izleyicilerimizin huzurunda teşekkür ediyorum. Bana büyük bir çalışma ortamı hazırladı. Mutluluğumun yanında.
1: Türk Halk Müziği Korosu'nda notist olarak, yani nota yazar olarak çalıştım. Ve oradan emekli oldum.
0: Benim müzik eğitimi kitabımı, 3 fasikül yayınladığımız halk ezgileri kitabını, notalarını Cevher Hanım yazdı.
2: Babam bir derya deniz, bir ansiklopedi aslında bizim için. Çok özel bir baba. Ondan her şeyi öğrenebilirsiniz. Yeri geliyor, edebiyatla ilgili bir şey öğreniyoruz. Müzikle iç içe büyüdük zaten. Ondan çok feyiz aldık. Hayatla ilgili şeyler olsun hepsini ve sevgisinden hiçbir şekilde şüphe etmeden bize hep sundu, öğretti, gösterdi.

0: Yani her şeyden vardır babamda. Bilir. Halen bile bir şeyler sorduğumuzda anlatır, açıklar, tarihini söyler bize. Bir nevi İsviçre çakısı gibidir babam. Onu çok seviyoruz.
1: Benden gizli gizli etkilenmiş olabilirler belki ama ben bir gün sizi sanatçı olarak yetiştireceğim diye herhangi bir şeyde bu etkide bulunmadım. Ancak küçükken her ikisine de bağlamayla çalar, türkü söylettirirdim. Hatta yani 3-4 yaşlarında falan.
2: Başka alanlara yönelmemizi istiyordu ama biz çocukluğumuzdan beri sanatın içinde, müziğin içinde büyüdüğümüz için bu yola biz de yöneldik. Kalbimizde hep bu vardı. Çocukken daha 80'li yıllarda şu anda insanların sosyal medyada paylaştığı kültürel alanları, gezi alanlarını, gizli yerleri bizler aslında o yıllarda göstermiştik. Bakın burası şöyle, burası böyle. Sadece müzik ve sanat değil, hayatın birçok alanında faydalı olabilecek birçok şeye biz babamızdan öğrendik.

0: color. Non più fly, quei pennacchini, quel capello, quella chiama, quell'aria brillante.
1: Hala büyük bir enerjiyle, büyük bir şevkle hizmetine devam ediyor. Halk müziğine zaten büyük hizmetleri var. O hizmetlerden yılmadı ve hala en güzel örnekleri, belgeleri ortaya sunarak bizlere, yeni gençlere, halk müziği sevenlere halk müziği anlatarak sevdirmeye çalışıyor.
2: Biz Mehmet Özbey'in yazacağı, söyleyeceği her şeyi kayda geçirmeliyiz. Çünkü o bizim şu an yaşayan Türk halk müziğinin sembolü olan isimlerinden adeta bir duayen, bu işin piri olarak görmeliyiz.

sanatın bütün kollarıyla ilişkili olan bir sanat. Bir halk müziği sanatçısı tiyatroyu bilecek, senfonik müziği, opera müziğini dinleyecek, heykelden anlayacak. Ancak bu sanatlarla ilişki kurduğu zaman gerçek sanatçı olabilir. Bu arada yine üzerinde önemli durmak isterim. Çok seslilik çok önemli.

0: TRT Müzik ekranlarındaki kıymetli izleyenlerimiz, hepinize gönülden sevgi ve selamlarımızı sunuyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle bir yolculuğa çıkacağız. Bulunduğunuz yerden alıp sizleri Türkmeneli'ne, Karadeniz'e, Anadolu'nun diğer köylerine götürmeye niyetliyiz.
1: Köprümüzü Çökertme'yle başlattık. Bodrum'a gittik, Bodrum'dan kurduk köprümüzü ve buradan Türkmeneli'ye gideceğiz. Ondan sonra Karadeniz'e gideceğiz ve bir sürü bölge dolaşacağız. Ve bir saat boyunca sizinle olacağız efendim. Bizden ayrılmayın. Köprümüz başlıyor efendim.

0: Özlem Üngör, ne güzel böyle gönülden geldi, içerden geldi böyle, yürekten yürekten.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çalan tüm arkadaşlarım emeklerine, yüreklerine sağlık. Ben de çok keyif alarak söyledim. Bir Çamlı Emşin türküsüydü. Sinan Akçal'a ait. Selam olsun buradan ustamıza, ozanımıza. Kerkük'e gideceğiz.
0: Evet, Kerkük'ten.

0: yola çıkak diyeceğiz.
1: Ama piyano başında?
0: Piyano başında değişik bir şey olacak. Yani bu türkü için en azından. Şimdi bu türküyü sevgili şefimle Turgay Coşkun'la birlikte ve tüm saz arkadaşlarımla birlikte çok yerde seslendirdik. Ama hep böyle ince sazlarla, halk müziği sazıyla seslendirdik. Ama piyano başında ilk defa seslendireceğiz. Bakalım nasıl olacak?
1: Çok daha sade ve duygulu olacaktır. Evet. Keyifle dinliyoruz.
0: Peşinden sen ne söyleyeceksin bize ya da sevgili seyircilerimize?
1: Iğdır'ın al alması diyeceğim.
0: Şu Iğdır, Azerbaycan'da da Guban alması denir. Yani evet, varyant şeklinde değil mi Hasan Hocam? Kerkük'te de Kerkük'ün alması derler, al alması derler mesela. Aynı türkü yani, ezgi olarak aynı. Evet. Azerbaycan'da da söyleniyor, Iğdır'da da söyleniyor, işte Kerkük'te de söyleniyor. İşte bu da tek millet olduğumuzun kanıtıdır.
1: Kanıtıdır.
0: Aynı kültür olduğumuzun da kanıtıdır.
1: Evet.
0: Evet, piyano başına geçiyorum o zaman.

0: Efendim, bu haftalık bize ayrılan sürenin sonuna geldik ve köprümüzü enerjik bir türküyle başladık ve güzel hareketli türkülerle devam ettik ve hareketli bir türküyle bitiriyoruz efendim.
1: Gurbet kokan, hasret kokan, özlem kokan türkülerle ağırladık sizleri efendim. Bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte biz yine buradayız. Hoşça kalın, esen kalın efendim.
0: Hoşça kalın efendim.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Bu Salı BİM'de Torku Kakaolu Fındık Kreması 255 lira. Tadelle Çikolatalı Gofret 9 lira 75 kuruş.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: Hoş geldin Ünal abi.
1: Hoş bulduk.
0: Ünal Yörük bugün bizimle.
1: Teşekkür ederim.
0: Nasılsın abi?
1: İyiyim. Sen nasılsın
0: Sağ
1: Ümitçiğim?
0: ol. Onurlandırdın bizi. Teşekkür
1: Eyvallah. Sağ
0: ederiz. Çocukluğumdan beri seni tanırım.
1: ol.
0: Beraber
1: Çok
0: güzel,
1: küçük yaşlardan beri.
0: evet, güzel zamanlarımız geçti. Konservatuvardan itibaren.
1: Evet.
0: Çok mutlu oldum programımıza geldiğin için.
1: Ben de çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar da hepsi birbirinden kıymetli.
0: Evet.
1: Hepsini tanıyorum zaten kardeşlerimiz. Ellerine kollarına sağlık.
0: İlk eserde de bize Mayin'le eşlik ettin.
1: Evet.
0: Bir fotoğrafla beraber senin tınılarına güzel bir eser seslendirdik.
1: Elimizden geldiğince biz de ne verebiliyorsak, ne
0: Estağfurullah. Çok güzel oldu.
1: anlatabiliyorsak,
0: Çok
1: işimiz bu,
0: keyifli.
1: mesleğimiz bu.
0: Çok keyifli oldu. Programımızda fotoğrafları da paylaşıyoruz biliyorsun. İşte o fotoğrafta yaşanan o an, o saniye, o zaman çok değerli.
1: Anılar, anılar, anılar. Bir fotoğraf karesi çok şey anlatır. Her şeyi anlatır. Dostlukları anlatır. Güzellikleri anlatır. Ve ömür boyu baki kalır.
0: Sohbetimize devam edeceğiz ama hangi eserle devam edelim? Bize ilk ne çalacaksın?
1: Bir harman dalı çalalım mı? Neyle
0: Tabii.
1: çaldık? Şimdi bir de
0: Şimdi
1: zurnayla bir
0: baba
1: harman dalı
0: zurnayla bir
1: çalalım.
0: harman dalı.
1: Hadi bakalım.
0: Peki, dinleyelim.
1: Hadi.

0: Ağzına sağlık Anan abi. Harika
1: Teşekkür
0: oldu.
1: ederim.
0: Arkadaşlarla beraber çok güzel, çok
1: Teşekkür
0: keyifliydi.
1: ederim. Çok güzel bir zeybek oldu.
0: Herkesin bildiği.
1: Evet, oralara da selam olsun.
0: Evet, eyvallah.
1: Muğla'ya, zeybeklere, her tarafa elimizden geldiğince.
0: Ünal abi sen konservatuvarda nefesli sazın aslında
1: Tabii.
0: kaval, dilli kaval ilk başta öyle
1: Dilli
0: başladın.
1: kavalla başladık.
0: Başladın.
1: Sonra biraz elimiz bir şeyler çalmaya başlayınca M'ye geçtik.
0: Mey, evet.
1: M'den sonra zurnaya başladık. Sonra kaba zurnaya geçtik.
0: Evet, sen okulda sazın neydi? Tabii şimdiki
1: Neydi?
0: görevinde
1: Evet.
0: mehterde de
1: Evet.
0: zurna çalıyorsun.
1: Zurna çalıyorum. Ha.
0: Harika. Şimdi yine bir türkü çalıp söyleyelim.
1: Tamam, yine bu
0: Yine
1: sefer M ile çalayım bir tane
0: olur.
1: parça.
0: Bir
1: Peki.
0: Sefil Selim'den bir türkü söyleyeceğim.
1: Tamam.
0: Eşlik edersen arkadaşlar ben çok
1: Ne
0: mutlu
1: demek?
0: oluruz.
1: Ben de çok memnun oldum.
0: Eyvallah.
1: Sevinirim.

0: Evet Ümitçiğim, yine güzel bir
1: Eyvallah
0: türkü
1: abi. Teşekkür ederiz.
0: çalmaya çalıştık diyelim.
1: Arkadaşlarımızla
0: Eski
1: beraber.
0: günlerdeki gibi.
1: Evet, okul günlerimizde gibi. Özlüyor musun okulu? O
0: Özlemez
1: günleri?
0: miyiz ya? Ben gerçi hala devam ediyorum. Yani yine mezuna derslerine giriyorum okulda. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda.
1: Harika.
0: Hala devam ediyoruz. Yine hala eski arkadaşlarımızdan görüştüklerimiz var.
1: Çalgı bölümündeki öğrencilere mi yoksa
0: Genel hepsine.
1: herkese? Üniversite bölümündekine,
0: Evet,
1: lise,
0: üniversite
1: ortaokul, lise bölümüne.
0: hepsine.
1: Çok güzel.
0: Elimizden
1: Senin
0: geldiği kadar
1: okuldaki
0: okuduk.
1: hocan kimdi? Nefesli hocan.
0: Aa, hocam Ali Yılmaz.
1: Ben biliyorum da.
0: Ali Yılmaz hocama buradan çok çok sevgiler, saygılar, hürmetler
1: Saygılarımız
0: gönderiyoruz.
1: hocama. Ya okuldaki tüm hocalarımıza sevgilerimiz,
0: Hepsi
1: saygılarımız yolluyorum.
0: birbirinden
1: Hepsi birbirinden
0: kıymetliydi.
1: çok değerli, çok kıymetli ve çok güzel bir zamanda biz okuduk diye düşünüyorum.
0: Tabii, çok
1: Farklı bir
0: güzeldi.
1: disiplin vardı, farklı bir saygı vardı, farklı bir sevgi vardı.
0: Telefon yoktu, internet yoktu.
1: Arada bir de top oynardık, maç yapardık.
0: Evet.
1: Evet abi, hangi eserle devam
0: Ya
1: ediyoruz?
0: bugün ne bileyim, böyle bir içimden geldi. Hep böyle bir zeybek çalasım var. Niye bilmiyorum. Bugün

0: Ağzına sağlık.
1: Güzel bir yemek
0: Sana
1: oldu.
0: evet çok keyifliydi bence. Teşekkür ederiz
1: Bu
0: valla.
1: arada içtenlikle söylüyorum. Fotoğraflar olsun, dekorumuz olsun. Müzisyen kardeşlerimiz zaten bir şey söylemeye gerek yok. Hepsi çok profesyoneller. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ellerinize
0: Estağfurullah, biz
1: sağlık,
0: teşekkür
1: kollarınıza
0: ederiz.
1: sağlık. Çok güzel konsept yapmışsınız. Her şey çok güzel. İzleyeni bol olsun.
0: Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. O zaman bir hareketli bir şey çalalım.
1: Hadi
0: Değil mi abi?
1: bakalım. Neşet Ertaş'tan yapalım mı?
0: Tamam.
1: Hadi güzel
0: Neşet Hoca'nın bir eserini
1: bir nar tanesi.
0: enstrümantal olarak arkadaşlarımızla beraber
1: Hadi
0: çalalım.
1: bakalım.

0: Neşet Ertaş'ı da andık Ümit'ciğim.
1: Evet abi.
0: Allah yani gene rahmet eylesin.
1: Çok da güzel bir düzenlemeyle başladınız
0: Evet.
1: Ozan. Bu arada piyanoda Ozan Sarıboğa, cello'da Murat
0: Murat
1: Süngü,
0: Süngü.
1: kontrbasta Sertaç Çiğdem, neyde Eyüp Can Açıkbazu ve perküsyon davulda Barış Cem Songur bizimle beraber. Türkiye'nin önemli müzisyenleri.
0: Hepsinin ellerine
1: Şanslıyız.
0: sağlık. Evet.
1: Şanslıyım ben de
0: Evet.
1: onlarla beraber olduğum için. Programımızın sonuna geldi Günal abi.
0: Ya sonra geldik. Ben yani bütün türkülerimiz güzel. Bizim kültürümüz zaten dünyada bir tane diyebilirim yani.
1: Evet,
0: Çok da gezdik,
1: eşsiz,
0: gördük
1: zengin.
0: biliyorsun. Yani çok zengin. Ama bu bir tane Çanakkale türküsü var. Çanakkale içinde Aynalı Çarşı.

0: Ben o parçayı çalmaktan çok keyif alıyorum, çok zevk alıyorum.
1: Özel bir türküdür. Çalalım abi senin tınılarınla.
0: Kurtuluş Savaşı'nda 15 yaşında askere gidenler için gelsin o zaman.
1: Peki.
0: Hadi.

0: Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Hüsamettin Subaşı...
1: Hem o yandan hem bu yandan, vallah uzandım bu candan.
0: Ve Ezgi Azizoğlu.

Çok teşekkür ediyorum. Harikasınız değerli şefim ve çok değerli orkestra üyesi arkadaşlarım. Efendim merhabalar, bir hoş sedaya. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz ekranları başındaki çok değerli TRT müzik izleyenleri. Tabii bugün çok çok değerli bir konuğumuz var. TRT radyolarının çok değerli sesi, usta sesi, usta yorumcusu Ayşe Taş'ı davet ediyorum.

0: Ne denebilir ki?
1: Muhteşem.
2: Ben de ne diyeceğimi bilmiyorum çünkü yıllar sonra bu stüdyolara tekrar bir dönüş oldu.
0: Bizim için şereftir. Çok teşekkür ediyoruz. Bir Hosseda'ya katıldığınız için. Tabii Türk müziği sevenlerin çok değerli Ayşe taşısınız. Bizim Ayşe ablamızsınız.
2: Evet, evet,
0: sizden
2: evet,
0: çok feyiz aldık, çok dinledik. Ve şu anda ben o günlere gittim ki konuşacağız birazdan. Nasıl hayran dinledim sizi. Hemen bir tane daha okur musunuz bizler
2: tabii
0: için?
2: Tabii ki, tabii ki.
0: Hadi bakalım ne geliyor.
2: Ne söyleyeceğiz?
0: Keyifle dinliyoruz.
2: O zaman Nihavent okuyacağız galiba, evet. Bu Saadettin Kaynak eseriydi. Bu okuyacağımız da Saadettin Kaynak.
0: Keyifle dinliyoruz.
2: Gönül nedir bilene gönül veresim Allah gelir. Allah.

0: Teşekkür ederim arkadaşlar, sağ olun.
1: Çok harikasınız gerçekten. Çok üstün bir yorumcusunuz benim için ve tüm müzik bilenler için, bu değişmez bir gerçek.
0: Seviyorum bu işi ben, belki onun içindir. Şu anda da aslında yani şöyle bir durum var. Sezon boyunca hiçbir şey olmadı. Sezon biterken gribe yakalandık. Evet, belki ona... belli oluyordur zaten. Efendim, kulaklarınıza verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz.
1: Biz sizin her halinize razıyız. Biz teşekkür ediyoruz bu halinize geldiğiniz için. Buyurunuz lütfen. Ayrıca hiç de bir şey hissetmiyoruz. Ustalık böyle bir şey olsa
0: yani,
1: gerek.
0: İşte mümkün mertebe hissettirmemeye çalışıyoruz karşı tarafa.
1: Ne kadar özledik sizi.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Tabii seyircilerimiz, dinleyenlerimiz TRT ekranlarından sizi çok sıkça izliyorlardı. Sonra bir emeklilik dönemi yaşadınız.
0: Emeklilik olunca öyle oluyor galiba. Gözden ırak, gönülden ırak gibi bir durum galiba. Hiç gönülden... Ama yok. Yine de teşekkür ederim. Sağ olsunlar.
1: Sevenleriniz sizi kayıtlarınızda. Ah canımsınız. kayıtlardan bol bol, ben de dahil olmak üzere, dinliyoruz. Nasıldı şefim? Nasıl nameler? Nasıl, değil mi?
0: Markeciğim, teşekkür ederim. Sizlere de teşekkürler.
1: Gerçekten,
0: sağ olun.
1: Çok gerçekten sağ olun. Muhteşem. Biz sizinle tabii ki dinleyenlerimiz çok iyi biliyorlar. Başa geçmişe dönmeyeceğiz. Fakat TRT Ankara Radyosu'nda biz daha yeni mezun olmuştuk. Evet. Ve sizleri o zaman böyle titreyerek izliyorduk. İlk sizinle rahmetli Erses Hoca'nın konserinde karşılaşmıştık.
0: Allah rahmet eylesin. Ona, Ziya Taşkent'e. Kutlu Payaslı'ya çok şeyler yaptırdılar. Evet. Çok güzel şeyler yaptırdılar bize aslında hep birlikte.
1: Sizin gibi bir duayenin yanında. Lütfederseniz ben de bir tane okuyabilir miyim?
0: Lütfen öyle deme. Öyle şeyler söyleme.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben utanırım öyle şeyler.
1: Hicaz Esen seslendirmek istiyorum müsaadenizle.

0: Her birinize ayrı ayrı
1: biz
0: teşekkür
1: eridik
0: ediyorum.
1: Biz burada. Bayıldık. Çok
0: hadi.
1: Güzeldi.
0: Çok. Bak çok şımarım, yapma öyle.
1: Sizin hakkınızdır.
0: Teşekkür ederim.
1: Buyurun sana. Lütfen.
0: Çok mersi.
1: Ne güzel dinliyoruz. Efendim sürekli aldığımız mesajlardan Türk müziği gecesi yapalım. Tabii bu rengarenk yelpaze bir program. Her tür müzikten okuyan sanatçımıza yer veriyoruz. Ama o kadar çok Türk müziği isteği vardı ki sizinle bunu taçlandırdık. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Biz
0: aslında,
1: mestiz.
0: Sağ olun, teşekkür ederim. Aslında böyle olması da güzel. Tamam ötekiler de güzel belki ama yani bir şey demiyorum ama koroların dışında bu tür şeyler okunmadığı için, söylenmediği için gençlere de sevdiremiyoruz. Biraz unutulmaya sanki yüz tutuyor gibi ama ona müsaade etmemek lazım.
1: Tabii.
0: Bunu yapabilecek en güzel kurum da burası.
1: Kesinlikle. TRT
0: yani
1: kurumumuz.
0: Bunun böyle olması lazım. Çok. Çünkü halk bekliyor bunu TRT'den. Böyle bir şey bekliyor insanlar.
1: Evet.
0: İşte böyle yapılacak yani. Ne kadar güzel işte. Kötü mü?
1: Yani, estağfurullah kötü
0: hani herkes
1: olur
0: Türk
1: mu?
0: Sanat müziğini böyle uyutan bir müzik gibi düşünüyor. Özellikle gençler. Sorduğunuzda hiçbir şeyi bilmiyorlar. Ama biz onlara bu şekilde sevdireceğiz işte. Biraz fantezi, biraz
1: öyle,
0: sanat
1: biraz
0: müziği.
1: Böyle derken
0: böyle,
1: tabii,
0: biraz gül, biraz duman. O benim işte.
1: Sevgili, değerli Avni hocamıza da ruhu şad olsun.
0: Eylesin.
1: O eserimiz bugün yok repertuarımızda ama.
0: Ne kadar romantik bir adamdı o. Ne kadar çok romantik
1: çok,
0: bir adamdı.
1: Çok da güzel eserler bıraktı. Sevgili Ayşe ablacığım, yakın zamanda biliyorsunuz yine çok önemli bir sesi kaybettik sevgili Muazzez Abacı'yı.
0: Evet, evet.
1: Ve vefatından sonra
0: mekanı
1: bana
0: cennet olsun.
1: Mekanı cennet olsun inşallah. Bana bir Muazzez Abacı ses ödülü bu yılki beni layık gördüler.
0: Çok güzel.
1: Sağ olsunlar. Bülent Ersoy hanımefendinin jüri başkanlığında bir kurulla bu ödüle layık görüldüm ben. Değerli Onur Akaymedi'ye de teşekkür ediyorum. Onun seslendirdiklerinden bir tane seslendirmek istiyorum.
0: Anmış olalım
1: müsaadenizle.
0: Kendisini. Estağfurullah.
1: Bana her şey seni hatırlatıyor.

0: Ne yapayım şimdi ben de burada böyle kaldım.
1: Bizi bitirdiniz.
0: Yok ne kadar, daha bitmemişsin daha var.
1: Ne kadar.
0: Daha bayağı bir var.
1: Ne kadar güzel. Hadi devam edelim.
0: Devam edeyim ben Zekai Tuğcay'la.

0: Başımızın tacı. Evet. Gerçekten sevgili Baki Kemancı, çok teşekkür ediyorum. Efendim, sevgili Baki'cim, programımızın ismiyle de nasıl güzel oluyor değil mi? Baki Kalan.
1: Bu kubbede
2: bir hoş seda.
1: Bir hoş seda.
0: Evet efendim, Baki Kalan bu kubbede bir hoş seda bırakmaya gelmek istiyoruz evlerinize. Umuyoruz ki bunu başarıyoruz. Çok teşekkür ediyorum bu harika performansınız için.
2: Bunu ben böyle sevgili paylaşmıştım zaten.
0: Öyle mi?
2: Bir hoş seda bırakacağız dedim.
0: Evet, evet, inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok keyif alıyorum bu dostlarla
2: bizden söylemek halkımızdan da takdir.
0: Sizin sesiniz

0: Sizden dinlemeyi çok sevdiğim bir türkü bu. Bir
1: Ben de
0: of
1: severim.
0: çeksem
1: Ben de çok
0: karşıki
1: severim
0: dağlar
1: onu. Çok
0: yıkılır.
1: severim. Çok severim.
0: Dinleyebilir miyiz sizden?
1: Dinleyeyim
0: Keyifle.
1: bakalım.
0: Buyurun. Ayşe Taş efendim.

0: Teşekkür ederim arkadaşlar.
1: Çok güzeldi.
0: Emeklerinize
1: gerçekten
0: sağlık.
1: Sesinize sağlık.
0: Ben
1: biz sizin o güzel yorumunuza bu gece doyamadık. Gerçekten büyük ses Ayşe Taş.
0: Herkese ayrı ayrı
1: teşekkür ediyoruz.
0: Vokalist kardeşlerimiz olmak üzere bütün sazende arkadaşlarımıza, Baki Kemancı'nın şahsında hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Yapımda, yönetimde emeği geçen herkese ben teşekkür edeyim. Sen sonra yine et.
1: Çok naziksiniz. Biz size çok teşekkür ediyoruz. TRT Müzik izleyenlerine neler söylemek istersiniz kapanırken efendim?
0: Ne söyleyeyim? Bizden vazgeçmesinler derim. Türk müziğinden vazgeçmesinler derim. Çünkü onlar bizi kaliteye yönlendirecekler. Onlar bu türlü müziği yayınlarını istediği sürece siz de muhakkak yapacaksınız. Biz dışarıda elimizden geleni yapıyoruz. Siz de TRT'miz adına, kurumumuz adına gerekeni yapacağınızı ben biliyorum her zaman. Çünkü bu iş gençlerin işi artık. Sevgiyle, saygıyla ile kalın diyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Haftaya bir hoş sedada yeni bir konuğumuzla tekrar görüşmek üzere efendim. Yayında, yapımda bizlere emek veren değerli arkadaşlarımızın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Değerli Baki Kemancı ve orkestramıza teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere efendim. Allah'a ısmarladık.

0: Kaptan abinin de bize biraz emaneti gibidir şu anda. Kendisi daha güzel anlatacaktır bunları. Selim Bölükbaşı biraz sonra bizlerle olacak.
1: Uyan Ali, uyan. Uyanmaz oldun.
0: Sen getirdin değil mi Kemal?
2: Tabii Kemal Çam getirdim. Ben biliyorsun, tabiri caizse tırnak içinde söyleyeyim, silahsız gezmiyorum. Silahlarım hep yanımda.
3: Allum. Aşk ve Ötesi yarın TRT Müzik'te.
4: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
3: Bu salı binde ABC sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. Pantene şampuan çeşitleri 179 lira. Bim,
4: bim, bim, Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

alacaksan al beni. Nişanlım vardı geride diyor. Yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve şarkıyı erime gönderiyorum. Şarkıyı sana gönderiyorum erimcim. Nişanlı olduğun için. Var olasınız Züleyha ile sınırsız ezgilere hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ekran başında bizi nereden izliyorsanız umarım keyifle hazırlanmış bizleri bekliyorsunuzdur. Bu akşam için sizler için efendim özel bir misafirim var. Ben kendisini izlediğim anda hayran kaldım tek kelimeyle. Şöyle döndüm uzun uzun izledim gıptayla baktım. Eminim ki siz de ekran başında sonuna kadar izledikten sonra yayını biz bu gencecik muhteşem sesi nasıl daha önce dinlemedik diyeceksinizdir. Dinleyenler vardır kuşkusuz ama bizim programımız vesilesiyle dinlemeyenler dinleyecek ve bundan sonra eminim kendisinin fasıllarını, fasıl programlarını kaçırmayacaksınız. Biz burada arzu ediyoruz yayından sonra yolu bahtı apaçık olsun. Zaten hali hazırda bir öğrenci ama temennimiz o ki adını altın harflerle yazdırsın. Zira bunu hak eden yorumculardan biri olacak. Bendeniz buna inanıyorum. Yıldız'ı sevgili Ezgi Eyüboğlu'na bırakıyorum. Buyursunlar.

0: Sizin
1: Hoş
0: Ezgi'cim.
1: buldum. Teşekkür ederim.
0: Bugün yıldızın bir ucunda sen, bir ucunda ben olacağız. Ama seni daha çok dinlemeyi arzu ediyorum bu akşam. Mümkünse kendi eserlerimden feragat edebilirim.
1: Tabii. Ne dersin? Nasıl olur? Sizin istediğiniz gibi olsun.
0: Ezgi'ye dedim ki, Ezgi kaçlısın? Söylemeseydi çok daha iyiydi. Buradan psikolojim bozuk şekilde gidebilirim. Esra abla kaçlıymış sence? Tahmin et. Evet. Esra ablacığım.
2: 21, 22, 4.
0: 2004. 2004. Esra ablacığım şahane, hemen tuturdu. Daha küçük söyledi seni. Seni dinledim. Önüme düştün de keşfetti. Aman Allah'ım dedim. Dupturu sesi. Güzelliği böyle gıptayla dakikalarca kaldım ekranda. Sonra dedim ki Naz'a hemen Ezgi'yi davet etmeliyiz. Sonra bir baktım Ezgi Eyüboğlu diyor. Ezgi, seni oyuncularla ve diğer sanatçı arkadaşlarınla karıştıranlar oluyor mu?
1: Yani aslında benim yaşım küçük olduğu için onlara göre, yani tabii bir isim benzerliği olduğu için hani acaba o mu diye oluyor bazen işte hastanelerde, şurada burada. Ama yani olmadı çok fazla.
0: O zaman şöyle diyelim mi? Bence sana bir mahlas lazım. Böyle Junior Ezgi falan da olmaz. Bu da hoş durmuyor. Bu kadar güzel, asil bir hanımefendiye. Böyle sana bir mahlas bulmalı. Çünkü adın aramalı, yani motorlarına girdiğinde aramalarda, sosyal medyada, internette hep farklı isimlerle karıştırılacaksın. Bu yüzden sana bir mahlas bulmalı. Bu programdan sonra biz Ezgi'ye bir mahlas bulacağız. Hemen bir isim takacağız oraya ki seni aradıklarında, Ezgi Eyüboğlu diye girdiklerinde, ki ilk girdiğimizde oyuncu ve diğer sanatçı arkadaşların çıkabiliyor. Dolayısıyla bunu aslında güzel, artı bir şey olarak kabul edersen ben de sevinirim. Ablan olarak en azından. Çok cana yakın da çok da tatlı. Ezgi, seni yıldızda bırakacağım. Hikayeni dinlemek istiyorum ama o kadar heyecanlı ki, bu yüzden heyecanı dinsin diye böyle böyle yapıyor. Açılacak birazdan. Genelde hep öyle oluyor. İlk yayına gelen konuklarımıza böyle olabiliyor. Birazdan açılacaktır Ezgi. Seni şöyle yıldızda tekrar bırakacağım. Ah bu şarkıların gözü olsun mu?
1: Olsun.
0: Hadi bakalım, buyursunlar.

0: Müthiş, usul usul böyle hayran hayran dalmış seni izliyordum. Seni küçük bir soluklandıracağım ama öncesinde seni tanımayanlar ve ilk kez izleyecek olan izleyicilerimiz için şöyle Ezgi Eyüboğlu'nu kısa bir tanıtsan. Ben biliyorum elbette ama senin ağzından dinlemek Tabii. isteriz.
1: Ben Ezgi Eyüboğlu, Trabzonluyum. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Türk müziğine küçük yaşlarda gönül verdim.

0: Orada da heyecanlı mıydın? Yarışmacılar arasında bir rekabet nasıldı? Nasıl hissettin?
1: Yani heyecanlıydı tabii ki. İlk kez çünkü böyle büyük kapsamlı bir yarışmaya katılmıştım. Çok güzeldi ama süreç yani. Ben kendime çok güzel bir deneyim kattığımı düşünüyorum. Yarışmacı arkadaşlar da orada dostluğumuz pekişti. Yine tanıdığımız arkadaşlardı zaten. Güzeldi yani.
0: O zaman şöyle seni küçük bir soluklandıracağım ama tekrar kaldığımız yerden Ezgi neler yapmak istiyor? Yaptığı hazırlık, yaptığı çalışmaları var mı? Onları da dinlemek istiyoruz. Ve seni küçük bir soluklandırdıktan sonra tekrar Yıldız'da buluşacağız
1: Tamamdır.
0: seninle. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Ezgi Eyüboğlu, bugün bizlerin misafiri Yıldız'da yerini alacak. Biz şöyle uzanacağız. Sen bir yana, ben bir yana diyeceğiz. Ardından boyun eğmem. Kendi yorumumuzda sizlerle buluşacak. Buyursunlar.

0: Çok teşekkür ediyorum. Var olasınız yol arkadaşlarım. Ezgi'cim senin mikrofonunla şöyle tekrar yıldıza doğru usul usul böyle küçük bir halk müziğiyle seni soluklandırdık. Nasıl hissettin? Sen türkü yorumluyorsun değil mi Ezgi?
1: Yani evet.
0: Senden dinler miyiz? Bu sana sürpriz yapsan bana bir tane içinden geldiği gibi okusan türkü.
1: Olabilir
0: mi? İlerleyen dakikalarda program bitmeden bana sözün olsun.
1: Olsun.
0: Hadi bakalım. Ya da sevgili Ezgi Eyüboğlu'nun buyursunlar.

0: Çok teşekkür ediyorum. Var olasınız. Elinize, emeğinize sağlık. Selçuk'cum, seni şöyle hemen hızlı bir şekilde alsam, bize şöyle bir tempolu eser ile selamlasan, vedalaşırken son artık nasılsın?
1: Teşekkür ederim, sağ olasın.
0: Sakin misin bugün?
1: Evet. Biraz dedik şöyle hareketlenelim mi acaba?
0: Evet, bana dedi ki çok bugün slow, yavaş eserler seçtin. Biraz seni hareketlendireyim mi diye seslendi bana. Ah, canı okumak istiyor dedim. Buyurun Yıldız, sevgili Selçuk Erkin.
1: Çok teşekkürler.

0: Teşekkürler.
1: Sağ olun.
2: Selçuk'un evet. sahnesine gidince böyle coşuyormuşuz.
1: Estağfurullah.
2: Diyorlar.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Sağ dediler olun. Ve gördük. Estağfurullah. Barış, nasıl gidiyor programlar?
1: Güzel, her şey yolunda. Koşturuyoruz. Düğünler, davetler. İyi. Kurumsal geceler.
2: Seni seviyoruz.
1: Biz de
2: yolun,
1: karşılıklı.
2: Yolun, bahtın açık olsun. Böyle hepimizin. Arada bizi şenlendir, mutlu et.
1: Estağfurullah, çok teşekkür
2: yani
1: ederim.
2: Yani bu yıldız senin aynı zamanda biliyorsun.
1: Sağ olasın. Evet, artık aile olduk burada zaten hep beraberiz. Bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sağ
2: var
1: olsunlar,
2: olasınız. Var olasınlar. Sevgili Selçuk Erkin Uğurlarken, yıldızımızı, bu akşamın, bugünün yıldızını, sevgili Ezgi Eyüboğlu'nu hemen yıldıza davet ediyorum. O kadar zarif ki burada görmenizi isterim. Ekranda nasıl görüyorsanız Ezgi'cim öyle. Böyle minnoş minnoş haliyle seni yıldıza bırakacağım. Nasıl hissediyorsun, hissediyorsun programın sonuna doğru geldik?
3: Çok keyif aldım. Benim için de ilk ve çok güzel bir deneyim oldu. Teşekkür ederim.
2: Bir sonraki programa seni davet ettiğimde Allah nasip ederse, eğer varsa bir rızkımız, burada yapacak bir vaktimiz, zamanımız olursa, Allah nasip ederse ve ben burada program yapıyor olursam ilerleyen zamanlarda, seni bir kez daha ağırlamak isterim. Ama senden bir söz de almak isterim. Daha sahneye, yıldıza hakim, benim gibi konuşa konuşa kendini anlatmanı istiyorum Ezgi, olur mu?
3: Olur.
2: Ezgi diyor ki, Süleyha abla sen şimdi ne diyorsun, bırak ben şarkılarımı söyleyeyim. Bana türkü söylemeden veda etmeyeceksin. Bir kuple, akapella da olsa söyler misin bana?
3: Ne söyleyeyim?
2: Aa, ama düşün demiştim sana Ezgi.
3: Düşünmedim.
2: Olmaz, bırakmam. Veda edeceğiz eyvanda yatan oğlanda. Küçük bir şey mırıldansan benim için.
3: Olur, beraber söyleyelim.
2: Sen söyle, ben dinleyeyim. Ben çok söyledim bu akşam. Kızıyorlar bana ben çok söyleyince. Konuk geliyor, niye söyletmiyorsun diyorlar. Konuşturmaya çalışıyorum vallahi Ezgi'yi, görün.

0: Vay, sen türküleri de çok güzel söylüyorsun. Bir sonraki programda senden sadece türküler isteyeceğim, olur mu? Bu akşam Türk müziğini, en sevdiğin eserleri sıralamıştın bizlere. Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Var olasın. Efendim, bu hafta sevgili Ezgi Eyüboğlu ile beraberdik Yıldız'da. Sizlere kendisi en sevdiği Türk müziği eserlerini ulaştırdı, yorumladı. Bizlerden de efendim bugünlük bu kadar. Bizler önümüzdeki hafta yine değerli bir konukla huzurlarınızda olacağız. O vakte deyin, kendinize iyi bakın, güzel bakın, Allah'a emanetsiniz.

0: Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Hüsamettin Subaşı...
1: Hem o yandan hem bu yandan, vallah usandım bu candan.
0: Ve Ezgi Azizoğlu'na ağır.

0: güzel olacak.
1: Uyan Alim uyan, uyanmaz oldun.
0: Sen getirdin değil mi Kemal?
2: Tabii Kemal'cim getirdim. Ben biliyorsun tabiri caizse tırnak içinde söyleyeyim, silahsız gezmiyorum. Silahlarım hep yanımda.
3: Aşk ve Ötesi yarın TRT Müzik'te.

0: Ağzına sağlıklı bacım.
1: Çok teşekkür ederim Timurcuğum.
0: Hoş geldin Barbara.
1: Hoş buldum. Hoş çok geldin. Teşekkür ederim. Senin merhaba de... arkadaşlar. Ellerinize kollarınıza teşekkür sağlık. Ağzını. Keyifli programlar.
0: O kadar olur. Çok soracağımız soru var ki sana.
1: Öyle mi?
0: Evet, ama önce ben bir tane şarkı izninle.
1: Buyurunuz efendim. Tabii. Ne demek Timur Bey?

0: şeyde bir canım. Aferin çocuğum.
1: Çok sağ ol canım ya.
0: Nasıl oldu bunlar? Ben de merak ettiğim sorular var.
1: Şimdi Emirhan diye bir arkadaşım var. Bazen ben böyle hem cello ile hem de okuyup hani gönderiyorduk. Sanatçılar dinlesinler diye. Beni de hakikaten bir gün bir şarkı oldu. Hüseyin'le bizi işte eve çağırdı. Hani biz gibi hani böyle.
2: Kayıt
1: var yani zannettik. Sonra işte dedi ya abi dedi şunu da şurasına bakalım. Ben tamam okey yani ben mikrofonu çektim. Tamam deneyelim ondan sonra dedim cellosunu çalarım. Tamam abi dedi. Hı. Gülüyorlar ama biz anlamıyoruz zaten. Neyse kusura bakmaydı o. Kusura bakmayı okudum. Meğer bizden önce onu 8 kişiye denetmişler. Hani o şeyi alamamış. Abi dedi ben yakaladım dedi biz bulduk. Neyi buldun oğlum sen dedim. abi dedi solistimizi bulduk. Abim dedim bak öyle bir şey yok. Hani ben zaten hani hiç öyle bir şey yapmadım. Zaten onu da istemiyorum. Ben çelistliğimden mutluyum. Gidiyorum eşlik ediyorum. Albümlere çalıyorum. Sahnelerini o zaman da beraberdik zaten.
0: Tabii.
1: Bu arada Funda Hanım'ın sahnesinde çok uzun yıllar onun müziğine eşlik etmeye çalıştım.
0: Sağ ol eksik olma.
1: Estağfurullah ya her zaman. Yani benim öyle bir şey oldu. Ondan sonra da şarkı çıktıktan sonra geriye dönüş olmadı. Bir iki defa yokladım. Bir iki defa nabız yokladım. Hani dedim acaba geri mi falan
0: çıktı
1: biraz.
0: Çıktı artık senden gitti.
1: Artık
0: ucu kaçtı.
1: Artık gitti yani.
0: İyi olmuş bak.
1: İyi oldu ama.
0: Ne güzel oldu.
1: Gerçekten zordu ya. Yani çünkü mesela.
0: Peki enstrüman çalmak mı daha zor şarkı söylemek?
1: Şarkı söylemek.
0: Ya.
1: Vallahi. Benim sorulara gelmeden senden hemen böyle tamam. Bir tane bir şarkı daha alsak mı?
0: Tamam. Olur. Candan kalbe evet. Okuyacağız.

0: Elinize sağlık. Teşekkür ederim.
1: Ben bu şarkıyı sağlık. Çok seviyordum.
0: Ya.
1: Ama şu anda çok çok daha fazla seviyorum. Aşırı canlı dinledim. Vallahi ağzınıza sağlık.
0: Şey oluyor muhakkak, yani canlı söylendiğinde o hissiyat çalınıp söylendiğinde evet, çok bambaşka oluyor evet, tabii. Yani albümü okuduğunda başka ama o kadar evriliyor ki sahnede o şarkılar söyledikçe. Başka bir şey oluyor yani.
1: Yüreğinize sağlık.
0: Çok teşekkür ağzınıza ederim. Sağlık. Çok teşekkür ederim.
2: Mesela şeyi çok merak ediyorum.
0: Söyle.
2: Evet. Mesela Türk müziği albümü yaptınız. Hmm. Çok da güzel
0: yaptınız
2: oldu.
0: Yaptınız mı? Nız? Yaptın?
2: Türk müziği albümü yaptık ve o Türk müziği albümünde konserine kadar ve ben dinlemeye de geldiğim zaman yani çalmada da çok güzel konserler verdik ve çok da güzel bir albümdü. Mesela şeyi merak ediyorum. O albümün mesela devamı neden olmadı?
0: O albümün devamını yapmak istiyorum.
2: Evet.
0: Hala hazırda evet, var, repertuarda var, kafamda yapmak istiyorum. Tabii araya başka şarkılar girdi, albüm girdi.
2: Evet.
0: Malum artık zaman o kadar her şey çabuk oluyor ki. Hı-hı. Albüm yani yapılmıyor genel anlamda.
2: Evet, evet.
0: Hala benim gönlüm albümlerden yana evet, ama ara böyle gene şarkılar evet, şey yapıyoruz.
2: Evet, evet.
0: Tek şarkılar, single'lar yapılıyor. Yapacağım.
2: Hı hı.
0: Yani o kafamda var.
2: Evet.
0: Çok da güzel konuşmuştuk programdan önce. Evet.

0: Evet.
1: Evet,
0: Konserinde
1: konseri.
0: yapmıştık. Çok güzel.
1: İş sanattaki
0: Ben, ya ben
1: konserimiz.
0: de çok keyif
1: Evet.
0: alıyorum söylemekten de, dinlemekten de
1: Evet.
0: keza. Onu istiyorum. Bir rahmetli Yaşar
1: Yaşar
0: abiyle
1: abi, evet
0: yapmıştık.
1: ya,
0: Allah
1: evet.
0: gani gani rahmet eylesin.
1: Rahmet eylesin.
0: Çok güzel,
1: İlk
0: keyifli
1: amcamdı.
0: bir

0: sevildi.
1: Çok.
0: Hala da duyuyorum.
1: Evet.
0: İnşallah devamında
1: Evet, inşallah.
0: yaparız beraber.
1: İnşallah beraber yaparız.
0: İnşallah.
1: Şimdi o zaman müsaade edersen biz bir şarkı daha
0: Tabii,
1: seslendirelim.
0: aa, çok
1: Tabii.
0: sevdiğim bir şarkı.
1: Evet. Evet arkadaşlar.

0: Bravo efendim, bravo.
1: Çok teşekkürler, çok sağ olun.
0: Bravo. Ne güzel şarkıdır bu da.
1: Çok güzel değil mi bu şarkılar ya?
0: Çok ya. Şimdi böyle şarkılar yok.
1: Evet.
0: Bu kadar eskiden bak, eski şarkılara bakın. Hem uzunlar,
1: evet.
0: Hem intro, giriş
1: evet,
0: falan filan. Uzun ne kadar...
2: İkinci ağlar evet. Farklı sözler.
0: Evet. Evet. Evet. Şimdi öyle introlar falan dinlenmiyor.
1: Kaldırın diyorlar ama zaten.
0: Tabii yani tabii.
1: Introları, her şeyi değişti.
0: Dırılıp evet, hemen evet, şarkıya yani giriyorsun. İlk dırılıp tamam şarkı başlasın.
1: Hemen, o, hemen diyor hatta intro hazırlıyorsunuz. Radyolara gönderdiğiniz zaman da şey oluyor böyle. Hani bu muhakkak...
0: Tabii tabii
1: hani,
0: uzun evet diyor. Ya, evet çalamam ya. Falan durumları
1: ama bunların
0: oluyor.
1: Da o melodisi olsun.
0: Ama eğer... müzik de böyle bir şey
1: evet,
0: yani.
1: Evet, evet.
0: Şarkı böyle bir şey evet, müzikle evet, beraber. Evet, evet. Hani bestekar bunu bestelemiş. Böyle evet. Bir intro bestelemiş. Evet. Şarkının tamam böyle ama...
1: Evet.
0: Şimdi maalesef ki maalesef. İnsanların da sabrı yok zaten. Evet.
1: Hemen gelsin diyor değil mi?
0: Tabii tabii hemen başlasın.
1: O zaman bir büyük ustadan bir tane Sezen şarkısı hareketli.
0: Tabii.
1: Olur mu Fındacığım?
0: Olur.
1: Tamam.
0: Çok güzel de bir şarkı. Hadi bakalım.
1: Hadi arkadaşlar.
0: Söylemeye çalışalım.
1: Estağfurullah.

0: Bravo.
1: Süper oldu, şahane oldu.
0: Çok güzel oldu.
1: Ellerinize kolunuza
0: sağlık. Seni de ağzına yüreğine sağlık.
1: Senin eşitlerin için çok teşekkür ediyorum. Efendim.
0: Her zaman.
2: Ne demek?
0: Acaba şöyle biraz, şöyle bir arabesk.
3: Bir tane Müslüm Baba da.
0: Evet ya. Şöyle
1: Allah.
0: Bir, şöyle bir tane daha.
3: O efsane Küskünüm evet albümünden bir şarkı.
0: Evet, Küskünüm albümünden.
1: O ne
0: evet.
1: Bir efsane bir albümdür ya, yalnız ya. Böyle bir şey olamaz de, yani.
3: Yani bütün şarkıları...
0: O albümde.
3: O yok yani o şarkı, albümdeki o, bütün şarkılar... Evet.
1: Bütün şarkılar hit
3: sonsuza
1: oldu.
3: Sonsuza kadar
0: neler vardı başka yani. Hüseyin orada?
3: Sen beni ömrünce unutamazsın, Küskünüm, Hasret Rüzgarları.
0: Evet, evet hepsi.
3: Bir
0: hepsi
3: anda.
0: A1.
3: Hepsi,
0: evet, hepsini evet, bir
3: hepsi
0: albümde.
3: Hit
0: evet,
3: yani.
0: Evet, evet,
1: hepsi
0: evet,
1: hit. Evet. İnanılmaz.
0: Çok güzeldi ya.
3: Ya şu anda o şarkıları yakalsa herhalde 30 seneye yayabilirsin yani.
0: Başka şarkı yapmaya
1: gerek yok. Başka şarkı gerek yok. Yaptık, doldu, bitti.
0: Bitti.
1: Tamam.
0: Hadi bakalım o zaman girelim mi?
3: Hadi Doğan tamam. Bir taksim yapar mısın bize?
0: Hicaz. Doğan şöyle bir utla bize Doğan'ımız.

0: Hala buna konuşuyorum. Bir de şey de var değil mi? Böyle birbirini gaza getirme.
1: Tabii.
0: Çalıp...
1: Böyle
0: ooo falan yardır.
1: Ama bu okumadan da etkilen yani çok böyle bazen içimizden çıkıyor öyle oh diye geliyor ama yani onu duyduğum yani bizim başka bir şeyimiz var ya hani böyle ondan etkilenip onu yapmazsak zaten içimizde de kalıyor böyle bir şey oluyorum yani. Daha kuvvetli aykırmak ve bu arada da programımızın da sonuna geldik.
0: Aa,
1: evet,
0: gerçekten
1: evet
0: mi?
1: Ya. Çok çabuk değil mi?
0: Ne yapalım? Olsun.
1: Evet ya.
0: Çabuk bitti. Ya. Güzel oldu ama.
1: Evet,
0: bence
1: çok,
0: çok keyifli oldu.
1: İyi ki de geldin. İyi
0: çok
1: ki de varsın
0: Fındacığım. Sizler
1: gerçekten,
0: de öyle. Sağ olun.
1: Bizimden olman
0: ne
1: bize
0: mutlu.
1: Çok büyük destek, çok büyük bir onur ve çok
0: ne
1: büyük
0: demek?
1: bir gurur bizim için.
0: Estağfurullah. Estağfurullah ne demek? Ben, sizlerle beraber de çabuk söylemek
1: evet.
0: Gerçekten çok keyifli.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta Kafalar Şarkılar'da tekrar TRT Müzik'teyiz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar hepinize.

0: Bugün zarif yorumu, güçlü sesiyle müziğimize değer katan çok değerli bir sanatçı konuğum var. Sevgili İpek Acar bizlerle.
1: O heyecan hiç bitmiyor, bitmesin de zaten. Ben o sahneye çıkmadan önceki o tatlı telaşı, tatlı heyecanı çok seviyorum.

0: Efendim, TRT Müzik Ekranı'ndan Nevbahar'dan hepinize merhaba. Sizleri sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyoruz yeni bir haftada daha. Ben Burcu Göktürk.
1: Ben Gül Yazıcı. Sizlerle beraber olmanın heyecanını bu haftada yaşıyoruz. Yesari Asım Arsoy'un çok güzel nihavend bir eseriyle açtık programımızı. Taş plaktan dinletiler ve taş plaktan okunan eserler bugünkü bu haftaki programımızın konusu. Bunu da ilk defa Bekledim de Gelmedin şarkısını Safiye ile okumuş. Evet. Taş plağı.
0: 1930 yılında Kolombiya plak firması için Hiç mi sevmedi beni başlığı adı altında Darüttalimi Musiki Heyeti refakatiyle okumuş Safiye Hanım. Hemen hiç ara vermeden 30'lardan evet. Bir kadın okuyucunun okuduğu bir şarkıyla devam etmek istiyorum ben. Hamiyet Yüceses. Hı. O dönem Hamiyet Hanım 30'ların başında okumuş, henüz soyadı kanunu yokken. Bu arada Safiye Hanım diye geçer plan üzerinde de. Hamiyet Hanım'ın o dönemin en meşhur bestekarlarından biri olan ve film müziklerine daha sıklıkla imza atmış olan Hafız Saadettin Kaynağ'ın Mustafa Nafiz Irmak Güftesi'nden bestelediği hiçbir kaydı bulunmayan taş plak kaydı dışında bir eserini seslendireceğim ben şimdi. TRT Ankara Radyosu ses sanatçılarından Sefer Karabük benim ısrarlarım üzerine bu eseri notaya aldı.
1: Ay sağ canım
0: olsun.
1: Benim.
0: Ben onun sayesinde keşfetmiştim bu eseri.
1: Selam olsun Sefer'e.
0: Dileyenler eserin adını ve taş plak kaydını Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesindeki Atatürk özel bölümündeki müzik galerisinde bulabilirler efendim. Öncesinde kanunla Ali Emre Arslan'ın yapacağı taksime kulak veriyoruz. Buyursunlar.

0: Aslında
1: Ciddiyim.
0: vallahi evet, biz de vazgeçemeyeceğiz. Bu cicim
1: Çok
0: neymiş
1: güzel bir
0: Burcu?
1: şarkı gerçekten. Ben ilk duyduğumda ağlamıştım. Öyle
0: Çok güzel
1: söyleyeyim.
0: Saadettin Kaynağ'ın. Kim okumuş
1: Evet.
0: demiştin?
1: Hamiyet Yüce Ses.
0: Hamiyet
1: Hamiyet Hanım olarak
0: Yüceses.
1: okumuş vaktiyle.
0: Çok güzel. Niye hiç aslında okumamış acaba bu Hüzzam hiç?
1: Atamız gerçekten
0: Değil
1: çok
0: mi?
1: zevkli bir adammış. Kesinlikle
0: Evet.
1: öyle.
0: Musiki zevki
1: Ya
0: tamam.
1: o 271 plaktan oluşan arşivi Cumhurbaşkanlığı resmi sitesindeki
0: Mehmet senin kaçtı
1: gizli
0: arşivin?
1: saklı çok
0: Biliyor
1: güzel
0: musun
1: eserler
0: sayısını?
1: muhteva ediyor.
0: Hı.
1: Evet,
0: Kaç tane
1: burada
0: saydın
1: birkaç
0: mı
1: plak
0: hiç?
1: koleksiyonerimiz var.
0: 500
1: 500 tane diyor.
0: tane diyor. Mikrofonu yok tabii belki
1: Maşallah.
0: duyulmuyordur ama
1: Evet,
0: maşallah diyelim.
1: muhakkak taş plak koleksiyonerleri dinliyorlardır bizi. Ben bazen böyle güzel mesajlar alıyorum. Umarım repertuarımızı beğenirler efendim. Şimdi nereye devam ediyoruz?
0: Taş plaktan her şeyi beğenirler bence. Çünkü biz dinlerken mest oluyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi?
1: Ben her gün dinliyorum.
0: Biliyoruz. Evet, şimdi Saadettin Kaynağ'ın yine fakat seninkinden biraz daha bilinen bir Uşak şarkısı var. Bunu da Müzeyyen Senar okumuş taş plağı. Çok şükür ki biz de dinledik ve mest olduk. Bir de ben deneyeyim dedim. Gül derler bana gül derler ama isim olarak değil, gülme olarak gül derler diyorlar.
1: Biz yine de size gül diyeceğiz efendim hep.
0: Evet, hadi bakalım.
1: Buyursunlar.

0: Ellerinize sağlık.
1: Gönüllerinize
0: çok
1: sağlık.
0: Çok teşekkür ederim Emre'cim. Ellerine sağlık senin de.
1: Evet, saadetin kaynağı bu nefis Uşak şarkısından sonra. Şimdi Taş Plak'tan neyle devam ediyoruz? Ne okuyacaksın bize?
0: Şimdi yine Müzeyyen Hanım'ın, Müzeyyen Senar'ın söylediği bir türkü var. Karadır Kaşların. Onun öncesinde de ufak bir şey okuyacağım.
1: Evet, Taş Plak bu Zonguldak türküsünden evvel bir maya okumuş.
0: Maya ok, evet onu okuyacağım. Evet. Sürpriz olsun dedim, sen söyledin. Hadi
1: evet,
0: bakalım.
1: Dayanamadım, söyledim. Buyursunlar efendim.

0: Sen okurken ben de gözlerimi kapatıp 50'lere gidiverdim hemen.
1: Gittin mi?
0: Müzeyyen Senar'ın, o ikimizin de çok sevdiğim Müzeyyen Senar'ın o gemideki şarkı söyleyen kadın okuyuculardan biri oldu.
1: Evet.
0: 50'lerin meşhur komedi filmi. Sihirli Define'ye gittim efendim. Orada da Müzeyyen Hanım bu mayanın arkasında bu Zonguldak türküsünü bağlamıştı. Orada İsmail Dümbüllü başroldeydi. Yine İsmail'di karakterin adı da.
1: Evet.
0: İstanbul'dan İzmir'e geliyorlardı. Ben
1: çok
0: de diyorum hazır hatırıma
1: film.
0: Bu gelmişken İzmir'den biraz da Karşıyaka'ya selam edelim.
1: Gitmek istiyorsun.
0: Vaktiyle
1: hadi bakalım.
0: 34'te yine 30'lardayız. Atina'da İzmirli bir müzik direktörünün olduğu bir kayıtta. Agop Tombulis'in Kürdili Hicazkar bir şarkısını okur. Rebet kraliçesi Roza Eskenazi. Bu soy isimden anlaşılacağı üzere kendisi bir Seferat Yahudisi. Lakin İstanbul doğumlu olduğundan ana dili Türkçe ve daha sonra dünyanın pek çok yerinde turne yaptığı için farklı dillerde öğrenmiş. Bir tabii Atina'da yaşamış, orada Rebetiko kraliçesi olarak anıldığı için Yunancasıyla
1: meşhur. Peki sen şimdi onu gibi mi okuyacaksın yoksa kendin gibi mi? Ona benzeyecek biraz.
0: Benzeyecek biraz. Roza'yı
1: tamam.
0: Dinlerken ister
1: etkileniyor
0: istemez.
1: Etkileniyor insan
0: evet,
1: değil mi?
0: Ben çok etkileniyorum. Benim en severek dinlediğim kadın okuyuculardan ve 50 yıl boyunca aktif bir sanat yaşamı olmuş. 50 yıl boyunca sesini o kadar güzel kullanmış ki
1: evet.
0: Bu manada da örnek aldığım solistlerden biri kendisi.
1: Daha önce de bir eserini okumuştun, onun okuduğu.
0: Evet,
1: değil
0: burada
1: mi?
0: Hatta onlar Toka Narini olarak da kaydetmişler. Ama İstanbul'daki kayıtta Sevgili Bülbülüm olarak kaydedilmiş. Hı-hı. Ve Şükrü Tınar'ın eşliğinde, burada da daha evvel Tolga Akşit'in eşliğinde biz çalıp söylemiştik.
1: Tolga'ya da selam olsun buradan.
0: Kendisine de selamlar olsun buradan. Şimdi 34'te Atina'da kaydettikleri Türkçe sözlerle kaydedilmiş ve Agop Tombulis'in imzasını taşıyan Kürdili Hicazkar şarkıyı çalıp söyleyeceğiz efendim size. Buyursunlar.

0: Bak bu da mesela küçük bir şarkı ama Agapos Efendi, gönlüne sağlık.
1: Evet, Ermeni bir udi ve hanende. Hı-hı. Yani evet, o udi bestekar cümleleri var ama kesinlikle hanendeliğini de hissediyorum ben okurken.
0: Evet, evet.
1: Bu arada Niko Bey var, bir Yunan müzisyen. Kendisi bana sosyal medya aracılığıyla ulaşıp bu bilgiyi vermişti. Kendisine de selamlar olsun. Teşekkürlerimi sunuyorum.
0: Ne güzel. Çünkü bilgili dinleyiciler var değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet. Çünkü plağın üzerinde bir bilgi olduğunu bilmiyordum ben. Daha doğrusu plağı görmemiştim. Hı-hı. Plağın sosyal medyadaki bir kaydına rastlamıştım seneler evvel. Epeydir okumayı planlıyordum. O bilgileri alıp teyit ettikten sonra okudum.
0: Daha donanımlı bir
1: Rosa'dan
0: okuyuş oldu.
1: Sonra okuyan ilk kadın solist olmayı sonunda başardım efendim. Rosa'nın hayranı olarak
0: Rosa
1: kendisini sevgiyle saygıyla anıyorum. Evet. Umarım benim de 50 yıl süren bir sahne yaşamım olur aktif şekilde.
0: İnşallah.
1: Şimdi nereye devam ediyoruz?
0: Şimdi Saadettin Kaynak yine ve yeniden Güfte Vecdi Bingöl'e ait Hicazkar bir eseri var. İlk defa ben de Mustafa Erses'in yönetimi

0: Oh, ne güzel bir
1: Kaynak.
0: Saadettin Kaynak imzası değil mi?
1: Evet, çok
0: Yanlış mı
1: güzel.
0: hatırlıyorum? Leyla'nın da sanırım güftesi
1: Necdet
0: Necdet
1: Bingöl mü?
0: Bingöl'dü. Beste Saadettin
1: Galiba evet.
0: Kaynak tabii.
1: Evet.
0: Çok benzettim bu eseri. Ben ilk kez senden dinlemiş oldum.
1: Hı.
0: Sen gönderdiğinde bu eseri
1: 20
0: hemen
1: sene önce
0: baktım.
1: okumuşum
0: Zeki
1: Burcu.
0: Müren ve Müzeyyen Senar okumuşlar.
1: Okumuşum. Ben şimdi Nevzat Altınok'tan dinlediğim ve notaya aldığı bir Hicaz eser var. Sarıgül diye.
0: Kadın okuyucularını dinleyip sevmişiz ama değil mi? Hep
1: Evet.
0: onlardan alıp
1: Çok
0: alıp.
1: gerçekten.

0: Güldü, gülümsetti beni. Nevzat Hanım'dan sonra sanıyorum ilk kaydı oldu.
1: Evet.
0: Taş plak.
1: Bu arada şimdi fark ettim. Sarı Gül'de ben oluyorum galiba bu sarı saçlarla. Şimdi
0: kesinlikle.
1: Baktım da.
0: Sen söylerken ben de onu düşündüm.
1: Bayağı sarışın olmuşum ben. Neyse.
0: Derken Sarı Gül'le artık programın sonunu getirdik.
1: Getirdik evet. Son şarkıyı sen okuyorsun.
0: Evet.
1: Ne okuyorsun Burcu?
0: 1922'de Madame Marika'nın, ki taş plak döneminin en eski kadın okuyucularından biri kendisi. Bir Rum kadın okuyucu. 22'de taş plağı İstanbul varyantı da bulunan bir anonim türküyü kaydetmiş. Makam Karciğer. Bizdeki varyantı İskender Boğazı olarak bilinmekte. İki ayrı Rum erkek okuyucunun da kaydettiği bir eser bu. Daha sonra 50'lerde Radif Erten okumuş ama ben taş plağı selam etmek maksadıyla Marika'nın sözlerini okuduğu şekilde okuyacağım efendim ve kordon boyundaki bir güzelin halini, ahvali tarif edeceğim size. Tekrar görüşene dek hoşça kalın diyeceğim bir de.
1: Evet kıymetli izleyenlerimiz, Nevbahar'da kalın, bizden ayrılmayın. Hoşça kalın.

0: Allah dünyayı sadece senin için değil, tüm canlılar için var etti. O canlılar için de sana ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet. Doğanın dengesini bozma, hayatları karartma.
1: Kimi ilmek ilmek halı dokuyor,

de çok özel bir konuğumuz var. Kendisini çok seviyorum, çok iyi bir arkadaşım. Hemen yanına gidiyorum, Doğukan Polat. Doğukan'cığım.

0: babam araba kullanırken arabanın arka koltuğunda sürekli Türk halk müziği dinledik. Yani öyle. Öyle kulağım hep dolgundur yani Türk halk müziğine. Bağlamayı da çok severim. Biraz çalmaya da çalışırım falan filan. O yüzden müzikle aram iyidir. Nar tanesi tanesi de sevdim nar
1: tanesi güzellerin içinde de. Müziğin kanunu Perşembe TRT Müzik'te.

Sevgili izleyiciler, ekran başındaki sevgili dostlar, bu akşam yine birlikteyiz ben ve orkestra arkadaşlarım. Bu akşam sizlere özel bir repertuar çalacağız yine her zaman olduğu gibi. Tarihin farklı aralıklarında yaşamış, Anadolu'muzun o güzel topraklarında yaşamış ozanlarımızın 11-12 türküsünü seslendireceğiz size. İlk eseri Kulümmet Üstad'dan açtık. Büyük ozanımızdan Seyyah Olup Şu Alemi Gezerim. Şimdi Mücim Dede'den bir eser var sırada. Bunu ben tek çalıp söylemeye çalışacağım. Şen değil gönlüm, şen değil.

Şimdi sırada bir tane Pir Sultan var. Böyle kulimmet mücrim dede başladık. Pir Sultan'a geldik. Kanlı Zalım'ı şimdi yapacağız.

Evet sevgili izleyiciler, şimdi sırada Aşık Ruhsati var. Onun çok sevdiğimiz, çok özel bir türküsü. Daha senden gayrı gayrı aşık mı yoktur?

Şimdi Erzurumlu Sümaniye Baba'ya gidiyoruz. Yani son dönemlerde çok meşhur da oldu. Çok sevilen bir türkü. Ben de 40 yıldır okuduğum Elvaya Ezel'den Levh-i Kalem'den "Bu benim bahtımı kara yazmışlar. Bilirim güldürmez devri alemde bir günümü yüz bin zara yazmışlar."

Aşık Emrah'a gideceğiz. Tutam yar elinden tutam çıkam dağlara. Olan bir yaralı bülbül inen bağlara. Evet, buyurun. Şu güzel meyini, kaba meyini duyayım Cem. Hatta bir açış yap şöyle bir.

Bu akşamlık size veda edeceğiz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar, selam ve sevgilerimizi sunuyoruz. Ben ve orkestra arkadaşlarım, kalın sağlıcakla.

0: Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Hüsamettin Subaşı...
1: Hem o yandan hem bu yandan, vallahi uzandım bu candan.
0: Ve Ezgi Azizoğlu'na...

0: Volkan abinin de bize biraz emaneti gibidir şu anda. Kendisi daha güzel anlatacaktır bunları. Selim Bölükbaşı biraz sonra bizlerle olacak.
1: Uyan Ali, uyan. Uyanmaz oldun.
0: Sen getirdin değil mi Kemal?
2: Tabii Kemal'cim getirdim. Ben biliyorsun tabiri caizse tırnak içinde söyleyeyim silahsız gezmiyorum. Silahlarım hep yanımda.
3: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

Allah Allah. Çok teşekkür ediyorum. Bugün hoş buldum. Sizler de hoş geldiniz. Şu an ekranları başında bizleri izlemekte olan kıymetli izleyicilerimiz. Sizler ekranlarınızın başına ve siz kıymetli izleyicilerimiz Tepebaşı Stüdyosu'na hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. O zaman yıldızlar altında bütün enerjisiyle devam etsin.

Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet. Hadi bakalım. Çok güzel bir Türk müziği şarkımızla devam edeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Vallahi ilk bölümümüzün sonuna gelmişiz şimdi. İkinci bölümümüzdeyiz efendim. Biraz nihavent şarkılar söyleyeceğiz size. Yine çok sevdiğimiz bir şarkı. Bu arada bir post paylaşmıştım. Ona dedim ki en çok istek alan şarkılarınızdan okuyacağım diye. Ve beni çok mutlu eden bir şey oldu. Çok kısa bir süre önce Hatırım Kaldı adlı bir single şarkı yayınlamıştık. O şarkıya çok istek gelmişti ve gerçekten çok mutlu oldum. Çünkü yeni bir şarkıyı sevdirmek, onu dillendirebilmek, herkesin seveceği şarkılar arasına sokmak biraz zor oluyor ama sanıyorum biz bunu başardık. O yüzden çok mutlu oldum o şarkıya çok istek gelince ve onu da ilk çıkışta da okuduk. Ama çok güzel istekler yazmışsınız. Emin olun o şarkıların hepsine sıra gelecek. Çünkü çok uzun soluklu bir program olacak efendim. O yüzden de hepsini okuyacağım. Hiç merak etmeyin.

Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kıymetli Kamuran Yarkın hocamızın çok güzel bir bestesiydi. Ve şimdi yine Mustafa Erses bestesi. Felek beni kul eyledi, yaktı yıktı kül eyledi.

Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok güzel şarkılarımız bunlar. Her zaman çok sevgiyle, keyifle okuyacağımız. Şöyle bir saate bakıyorum da inanamıyorum. Ayol saat 10'a 10 var. Daha okuyacağımız çok şarkı var ama. Hadi bakalım. Şimdi ne vardı sırada sevgili şefim? Dilek taşımız var. Aa, bunu yapmamız lazım. Ayol ona çok hazırlandık biz. Değil mi Erman? Evet yani. Bir dilek taşı söyleyeceğiz sizinle. Haydi. Vallahi yönetmenim çok kızar yani bu akustik şeyi yapmazsak. Ben biraz böyle... Yabancı yok aramızda biliyorsunuz. Ben hissettiğim gibi neyse söylüyorum artık. Evinizin kızı olarak. Haydi bakalım.

Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Programımız içinde elbette ki böyle küçük güzellikleri sizlerle paylaşmak bizim için de çok kıymetli. Umuyorum ki keyifle izliyorsunuzdur. Şu an ekranları başında olan izleyicilerimiz de umuyorum keyifle izliyorlardır bizi. Çok teşekkür ediyoruz. Haydi o zaman devam.

Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok keyifle, çok heyecanla inanın bu geceye hazırlandık. Umuyorum ki bu heyecanımız hep devam edecek. Tabii ki sizlerin alkışlarıyla, ilgisiyle. Her şey yolunda mıydı şimdiye kadar? Vallahi zaman su gibi akıp geçti. Sevgili Ali, son 10 dakika mı dedin sen? 10 dakika mı? 9 mu? Aa, 10 da anlaşalım. 8 mi? Aa, gitgide az oluyor. Hemen şarkımızı söylemeye devam edelim. Peki, hakikaten iş o kadar güzel ki bir anda nasıl geçti bilmiyorum vallahi. Hadi bakalım. Benim için üzülme diyeceğiz tabii ki. Evet. Sevgili Bergen, benim için üzülme demiş. Biz de şimdi onu hem yad edelim hem de bu şarkıyı sevenlere gelsin efendim.

Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki bu gece buradaydınız. Bu güzel heyecanımızı bizimle paylaştınız, ortak oldunuz. Ayaklarınıza sağlık. Ekranları başında bizleri izlemekte olan kıymetli izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Efendim, TRT İç Yapımlar ekibine çok teşekkür ediyorum. Ekibimize çok teşekkür ediyorum. Sevgili orkestrama çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Haftaya görüşmek dileğiyle efendim. Ağız mı aldık? Hoşça kalın.

0: Müzik yolcuları yarın TRT Müzik'te.
1: Ufalana ufalana kaç koşar, eridik bu yollarda kimimiz yerle yeksan, kimimiz zor ayakta.
2: Bugün zarif yorumu, güçlü sesiyle müziğimize değer katan çok değerli bir sanatçı konuğum var. Sevgili İpek Acar bizlerle. Hadi
3: heyecan hiç bitmiyor, bitmesin de zaten. Ben o sahneye çıkmadan önceki o tatlı telaşı, tatlı heyecanı çok seviyorum.

0: TRT Müzik ekranlarındaki kıymetli izleyenlerimiz, hepinize gönülden sevgi ve selamlarımızı sunuyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle bir yolculuğa çıkacağız. Bulunduğunuz yerden alıp sizleri Türkmeneli'ne, Karadeniz'e, Anadolu'nun diğer diğer köylerine götürmeye niyetliyiz.
1: Köprümüzü çökertmeyle başlattık. Bodrum'a gittik, Bodrum'dan kurduk köprümüzü ve buradan Türkmeneli'ye gideceğiz. Ondan sonra Karadeniz'e gideceğiz ve bir sürü bölge dolaşacağız. Ve bir saat boyunca sizinle olacağız efendim. Bizden ayrılmayın. Köprümüz başlıyor efendim.